da demektir ki ben hala ağlıyorum. Dedim ya güzel kız, bendeki bu aşk ne heves ne de 3-5 günlük. Bendeki bu aşk, ben

Yaşam gücüm alırken her gün senden. Olur ya, ecel gelir, göçerim bu alemden. Bir ufak fısıldıyla yeter ki sesten, sesini o dünyadan duyma.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Aynen şu konuşma geçti dün. Çok teşekkür ederim Zeliş abla. Zeliş ablam benim, saygılar. Gökhan diyor, hakkını helal et, ne oldu? Radyoda sana çok kızıyordum. Ama gerçekten her evin ihtiyacıymış. Hatta dedi, beni radyoya çıkart, ben anlatayım. Sen diyor fazla anlatamıyorsun. İyi dedim abla. Bakın İstanbul'da olanlar, evinde su arıtma cihazı olmayanlar. Ben bunu yaşadım. Kitaptan okumuyorum, birinden dinlemiyorum. Abi evinde su arıtma cihazı yoksa büyük bir eksiklik var evde. Yani su içmiyorum, içmeyeceğim, hayatımdan çıkartıyorum diyebilir misiniz? Hayır. E o zaman su arıtma cihazı lazım. Şimdi dışarıdan aldığınız su bir maliyet ve bu maliyet hep artıyor. Bakın bugün motorine yapılan zamlarla beraber 100 lirayı aşacak deniliyor. Böyle bir rakam telaffuz ediliyor. E maliyetler yükselince fiyatlar da yükseliyor. Bugün 150 liradan aldığınız damacana su 200-250 liraya kadar çıkacak. Bunlar 300 lira olacak, 500 lira olacak. Geçen sene bu zamanlar 30-35 liraydı. Şimdi 150 liradan aşağı yok. Unutun bunları. Bakın benim elimde çok süper bir su arıtma cihazı var. Ben şu anda bir şey satmıyorum. Siz de herhangi bir şey satın almıyorsunuz. 0-212-925-0403 0-212-925-0403 Bu numarayı arayın. Adınızı, adresinizi bırakın. Müsait değilseniz de ne zaman arasınlar söyleyin. Bir ay boyunca 6 filtreli 9 aşamalı filtresi var. Antibakteriyel çelik tankı var. Günde 240 litreye kadar su arıtabiliyor. Çok kaliteli bir cihaz. Bu cihazı ben sizlere para pul ödemiyorsunuz. Ücretsiz evinize, iş yerinize kurduruyorum. Bir kuruş para ödemiyorsunuz. Satın almak zorunda değilsiniz. Kırma dökme yok. Bir ay kullandıktan sonra sizi arıyorlar. Memnun kalırsanız 2000 lira peşinat veriyorsunuz. Diğer geriye kalan kısmını 1000 lira elden taksitle, 10 taksitle ödüyorsunuz. Ve bu cihaz hem indirimli olarak 18 bin lira yerine 12 bin liraya size geliyor. Hem de artık cebinizden para çıkmıyor. Evde su bitti derdine son veriyorsunuz. Şimdi bu ayda 1000 lira elden taksit kampanyası 1 Ekim itibariyle bitiyor. Yani 1 Ekim'den sonra arayanlar bir ay kullanacaklar. Memnun kaldılar mı? Peşin parayla ya da kredi kartına tek çekim alacaklar. Bakın tekrar ediyorum. 1 Ekim itibariyle su arıtma cihazı satın almak isterseniz, karar verirseniz, hani bu bir ay deneme kampanyası olsa bile, bir ayın sonrasında memnun kalanlar nakit, trink para, tiko peşin verecekler. Kredi kartına taksit de yok ya da kredi kartına tek çekim alacaklar. Yazık günah. Bu parayı birden ödemeyin. Yük olmasın. Çünkü bugün olmazsa yarın alacaksınız. 0-212-925-0403. Bakın bizim cihazlarla yarışamayacak cihazlar. Ben piyasayı takip ediyorum. Marka vermeyeceğim. Abi 35 bin liraya kadar çıkmış. Su arıtma cihazı 35 bin liraya kadar çıkmış. Tek nedir olay ben size söyleyeyim mi? Etiketlerini koymaları. Yine söylüyorum. Ben bugün size kullandığım su arıtma cihazını tavsiye ediyorum. Zaten tavsiyemden öte kendiniz karar verin istiyorum. Şimdi alın elinize telefonu. Bakın 1 Ekim'e kadar. Şunun sonrasında çok bir vakit kalmadı. Yarın hallederiz, yarın bakarız, yarın ararız. Unutun bunları. Şimdi hemen gelecekler. Bir gün içerisinde kuracaklar. Ücret ödemeyeceksiniz. Ve bu taksitli kampanya bitse bile bir ay deneme kampanyasından faydalananları etkilemeyecek. Evet, 0-212-925-0403. Tekrar ediyorum. Aybaşı itibariyle bu kampanya bitiyor. Bir ay kullandıktan sonra memnun kalanlar tek çekim kredi kartı ya da peşin parayla alacaklar. Ama şu anda ben bir ay deneyeceğim, bedava su içeceğim diyenler, bu kampanya bitmiş olsa bile sizler taksitli ayda 1000 lira elden taksitle alabileceksiniz. Haberiniz ola. Şimdi karar sizin, para sizin, sağlık sizin. 0-212-925-0403. Ulaşın, hemen adresinizi bırakın. 925-0403.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Beni çok iyi dinleyin. Sonra vay ben duymadım, vay ben yetişemedim, vay ben de arayacaktım demeyin, kar etmiyor. Şimdi Radyo 2000 ailesi olarak biz sizlere toprak sahibi yapıyoruz ve biz bu işin toptancısıyız. Bizim özelliğimiz ne biliyor musunuz? Kurulduğumuz günden beri sizi bankaya bulaştırmıyoruz, kimseye minnet ettirmiyoruz ve sadece kendiniz gelip görmeniz, beğenmeniz yeterli. Banka, faiz, kredi, kefil yok. Şimdi parası olan her yerden istediğini her şekilde alabiliyor. Ama parasını fazla biriktiremeyen, gelecek garantisi isteyen, çoluğum çocuğum ileride rahat etsin diyen anne babalara. İstanbul'dan yer alamadınız, yakın bir yer olsun diyorsunuz. Kırklareli Baba Eski Sinanlı'ya götüreceğim sizleri. Tam 277 metrekare yer vereceğim. Beni çok iyi dinleyin. Bu haftaya özel hafta başında bir proje başlattık. Ve bu projeyi bir hafta boyunca devam ettirecektik. Bir günde bitti proje, bir günde. Uzatmayalım. Hayırlı uğurlu olsun, hafta sonuna kadar süremiz var. Benim hafta sonu ücretsiz servisim var. Servislerden yer doldu mu arkadaşlar sistemi kapatıyorlar. Getirin benim 99 bin lira peşinatımı verin. Tapu sizindir. E-Devlet'te tapunuzu görün. Geri kalanını 13 ay boyunca ayda 15 bin lira 15 bin lira elden taksit senetle ödeyin. Abi yıl kaç oldu? İnsanlar uzaya çıkıyor. Kredi kartı olmadan bakkala gidip bir çekirdek dahi alamıyorsunuz taksitle. Evet, ya da değiştirelim, bir ütü, bir bilmem ne. Ben sana elden taksitle tam 277 metrekare toprak sahibi ol diyorum. Burayı şöyle bir anlatayım mı? Bu arada 0-212-925-12-12 0-212-925-12-12 benim servislerde yerlerim dolmadan, müsait değilseniz bile numaranızı bırakın, şunu söyleyin. Ya ada parsel istemeyin. İşte şunu da öğrenebilir mi? Abi benim servisim ücretsiz. Çayım, kahvem, yemeğim, her şeyim var. Gel orada karar ver. Bak şu anda aradığında almak zorunda değilsin. Hemen sana kimse gel ille de aradım buraya alacaksın demiyor. Gel gör, o toprağa ayağın bir bassın, ondan sonra karar ver. 0-212-925-12-12 Sinanlı'yı niye tercih ediyoruz? Bakın şimdi. Araziye geldik, yerimize geldik. Karşımızda komşularımız var, ne kadar güzel. Hemen yanı başımızda, aracınız yok diyelim. Minibüsler, otobüsler vızır vızır geçiyor. Karşımızda bir benzin istasyonu. Ve bugün etrafınızda ağaç görmeyi özlediniz değil mi? Yeşillik olsa da bir nefes alsak. Aman gitsek de hafta sonu piknik yapsak. Niye? Yeşillik olsun diye. Abi burası senin zaten doğal bir cennet ya, maşallah. Allah'ım ne güzel yaratıyor. Abi çevir etrafını, çayını demle, pikniğini yap, kendi yerinde yap bunları. Ve bu haftaya özel bu fırsat. Bu fırsat bu haftaya özel. Yetiştin yetiştin, aldın aldın. Benim fazla birikmişim yok. Fazla para biriktiremiyorum. Takside uygun olsun, ben de bir yer alayım. Bugün yine söylüyorum. Bakın gidiyorsunuz bir mağazaya, bir mont beğeniyorsunuz 5-6 bin lira. Evet abi, öyle olmuş artık fiyatlar. Bir mont, önümüz kış değil mi? Bir mont alıyorsunuz, 5-6 bin liradan aşağı istediğiniz montu alamıyorsunuz. Ben size sadece 99 bin lira peşin, ayda 15 bin lira elden taksitle, senetle diyorum. Ve burası tam 277 metrekare. İki kişi ortaklaşa alın. Abi 50 bin taksit peşinatınızı verin. 7,5 taksitinizi ödeyin. Bu kadar basit. Ben mi söyleyeyim illa bunları? Yarın benim yerim yurdum yok demeyin. Bakın yine söylüyorum. Bu sözümü yabana atmayın. Hızlı tren projesi sonda. Yolcu alımları başladı mı? İnsanlar oraya hani böyle dıt dıt geçiş biletlerini bastıkları zaman burası çarpı 2 çarpı 3 katı olacak, alamayacaksınız. Bir ay sonra da açılabilir, 15 gün sonra da açılabilir, 2 ay sonra da alabilir. Çünkü artık test sürüşleri son aşamasında. Vay ben keşke alsaydım, vay ben keşke dinleseydim demeyin. Şimdi telefonlarınızı kaldırın, müsait değilseniz bile numaranızı bırakın. Biz pazar günü gelip görmek istiyoruz deyin, yerler bizim, bizim misafirimiz olacaksınız. 0-212-925-12-12 Evet, 99 bin lira peşinatla tam 277 metrekare yer sahibi olacaksınız. Abi yatırımın kralı, hayırlı uğurlu olsun. 925-12-12 gelip görmek istiyorum deyin. Ben de telefonda randevu alacağım şimdi.
0: Tanıtıcı reklam.
1: Hayırlı uğurlu olsun. 925-12-12 Valla ertelerseniz kaçırdığına pişman olanlardan olursunuz, bu kadar.

0: Reklam.
1: Esenler Havaalanı Mahallesi Özdamla Sürücü Kursu uyarıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte ehliyet sınavlarında önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Serbest güzergah sınav sistemi geliyor. Ek maliyetler ortaya çıkabilir. Ehliyet sınavları daha zorlu hale gelebilir. Fiyatlar zamlanmadan, sistem değişmeden başvurunuzu yapın. İster otomobil, ister motosiklet, ister ağır vasıta sınıfı ehliyet almak isteyin.

0: 17.74, Esenler Dere, Aykemiz Petrol Yanı, Özdamla Sürücü Kursu. Ehliyetinizi ertelemeyin, bugün başvurun.
1: Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında. Daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212 925 0404 925 0404
2: Reklam.

0: Alem Radyo 2000 dinliyor.
1: Nasıl söylüyorsun?
2: Kış kıştım.

Gençlere hizmet veren Radyo 2000 adı ve güvencesiyle sesleniyoruz. Öyle her yerden arazi alınmaz. Herhangi bir marketten aldığınız market alışverişi değil bu. Bunun yarın başınıza gelecek her konuyla alakalı kapıyı tıklatabileceğiniz bir güvenceniz olması lazım. İşte bu noktada 33 yıldır sizlere hizmet veren Radyo 2000 adı ve güvencesiyle sesleniyorum. Baba Eski'de 250 metrekare fiyatına 277 metrekare arazi veriyoruz. Üstelik 99 bin peşin, ayda 15 bin lira taksitle ev eşyası alır gibi sizi 277 metrekare arazi sahibi yapıyoruz. Hem de öyle dağın başında değil, merkeze yürüme mesafesinde. Arazinin üzerinden köyü görebiliyorsunuz, merkezi görebiliyorsunuz. Böyle konumda şahane bir yer. Tanıtım amacıyla bu fiyatlarda ücretsiz servisimizle sizi kapınızdan alıyor, yerlerimizi gezdiriyor, yine kapınıza kadar bırakıyoruz. Almak zorunda değilsiniz ama mutlaka görmelisiniz. 0-212-925-1212 925-1212. Çok değil, 5 yıl öncesi size Silivri'de 5000 lira peşinatla, 1000 lira taksitle araziler verdik. Kapış kapış satıldı. O gün bize güvenenler bugün çok kazandı. Bugün milyonluk arazi sahibi oldular. Şimdi sıra sizde. Evlatlarınız için, yakın gelecekte çok kazanmak için. Bakın, Trakya, özellikle Orta Doğu'nun son yıllarda çok fazla talep ettiği, yatırım yaptığı bölgelerden birisi. Biz diyoruz ki neden sizin de yeriniz olmasın? Hem de Baba Eski'nin Sinanlı mahallesinde 250 metrekare

0212 925 1212 925 1212. Kaderini değiştirmeye, kazanmaya hazır mısın? Altınla, dövizle hayallerinize kavuşamazsınız. Yatırım uzmanları araştırma yaptı. Özellikle son 20 yılda

Gelin, gezin, görün. 3-5 saatinizi ayırın. Geleceğinize yatırım yapın. Sıra sizde. Kazanma sırası sizde. Hadi hemen şimdi arayın. 0212 925 1212.

0: Radyo 2000.
1: Sade, yağmur sonrası gözükmez. Yağmur sonrası gözükmez. Her zaman sizinle.
0: Gökhan'la Gökkuşağı. Alayının damarına basıyoruz. Damarına basıyoruz.
1: Gökkuşağı.
0: Gök.

Evet, demek ki açabiliyormuşum, başarabiliyormuşum. Bir türlü elim mikrofona gitmedi. Şimdi cuma günleri özellikle benden rica ettiniz. Programa başlarken dua ediyoruz ya, biraz daha geciktirebilir misin diye. Ben de sizler gelin diye bekliyorum. Bu arada öyle bir dalmışım ki bir şarkı bitiyor, bir şarkı başlıyor, bir şarkı bitiyor, bir şarkı başlıyor. Ve öyle bir moda girdim ki, hadi artık yayın başlasın hadi artık diyorum, yayın başlasın, sanki gelip biri girecek, ben de onu dinleyeceğim. Buyursunlar bakalım. Günaydın, günaydın efendim, günaydın kurban olduklarım, canlarım, ciğerlerim, böbreklerim, dalaklarım. Günaydın, hayırlı cumalar, cumamız mübarek ola. Rabbim yapmış olduğumuz dualarımızı, etmiş olduğumuz ibadetlerimizi kabul eylesin inşallah. Hayırlara vesile olsun. Her cuma olduğu gibi dualarla başlıyoruz. Hazırsanız, herkesi bekledik. Yetişemeyenler artık bize katıldıkları andan itibaren eşlik ederler. Amin diyelim mi hep beraber şöyle bir coşkuyla? He? Amin. Allah'ım bu mübarek cuma gününün yüzü suyu hürmetine sen bizlere sağlık, sıhhat nasip eyle. Evlerinde, hastanelerde sağlıklarıyla mücadele edenlere bir an önce şifa nasip eyle. Huzurlu, mutlu bir hayat yaşasınlar. Allah'ım sen bizlere huzur nasip eyle, mutluluk nasip eyle, sıkıntısız, stressiz günler nasip eyle. Gönül kırgınlığı olmayan günler nasip eyle, mutsuz olmadığımız günler nasip eyle. Allah'ım sen bizlere hayırlı, bol, bereketli kazançlar helalinden nasip eyle. Bizi senden başkasına, ki özellikle namerde muhtaç eyleme. Allah'ım sen bugün ödemesi olanlara kolaylık ver. Sıkıntıları olanların sıkıntılarını gider. Darda kalanların yardımcıları sen ol. Zorda kalanların yükünü sen hafiflet ya Rabbi. Allah'ım sen sevdik kavuştur. Olanları kavuştur. Gurbette olanlar, arada mesafe olanlar, bir şekilde birbirinden ayrı olanlar, anneler, kardeşler, eşler, sevgililer, herkesi hayırlısıyla kavuştur ya Rabbi. Kimse kimseyle kırgın olmasın, mutsuz olmasın. Amin. Yetişebildiniz mi? Amin dediniz mi şöyle? Ciğerden bir amin dediniz mi? Hayırlı cumalar. Evet, haftanın Z raporu alınıyor bugün. Cuma haftanın son mesai günü diye adlandırılıyor. Bu arada haftanın Z raporu alınırken de akşam İstanbul trafiği, cumartesi öğle sonrası İstanbul trafiği,

İstanbul için konuşuyorum. Bu sene dengesiz sıcaklıklardan dolayı görmediğimiz canlılarla yaşamayı tam öğreniyorduk. Örgütleniyorlar ya, birdenbire geliyorlar. Ben neyi merak ediyorum biliyor musunuz? Bazıları bana ne kadar cahil, ne kadar saf diyebilir. Değil. Ne olacak yani? Şimdi mesela Behlül Efendi'ye ben mama veriyorum. Ya da Allah'a şükür yediğime ortak oluyor. Çok şükür öyle saldıran bir tip değil. Behlül benim kedim bu arada. Bir şey yediğim zaman sadece geliyor karşımda oturuyor. Hiç tepki vermeden sadece karşımda oturuyor ve bakıyor. Yani öyle pati kaldırayım, miyavlayayım, bilmem ne yapayım. Yok, öyle bir şey bekliyor. Yani onun o duruşuna karşı da kalkıp duyarsız kalmak da mümkün değil. Şimdi nereye getireceğim? Mama veriyorum mesela, yediğimden veriyorum, koyuyorum yere. Orada oluyor ki yemiyor veya kokusu bir şey. Abi bir bakıyorum biraz sonra orada bir karınca sürüsü. Şimdi normalde benim evimde karınca yok. Hani ne mutfakta görüyorum, ne oturduğum yerde, yaşadığım yerde, hiçbir yerde karınca görmüyorum açıkçası. Abi siz neredesiniz? Bir gözetleme kuleniz mi var? ya nereden buluyorsunuz? Bir anda nasıl haberleşiyorsunuz? Şimdi havalar ısındı. Enteresan, garip, İstanbul'da görülmeyen canlılarla karşılaştık. Uçan hamam böceği. Artık normal geliyor bu tür şeyler. Küçük küçük, adı ne onun? Yusufçukmuş galiba. Ben kertenkele diye biliyordum. Yusufçuk mu dediler? Yok. Galiba, yanlış da söylemeyeyim. Terk ettiler, gittiler ya. İnsan alıştıktan sonra da böyle bir gariplik yaşıyor değil mi? Neredesiniz? Hadi bir çıkın. Aha. Bir dahaki sene inşallah görüşürsek. Bu arada dün sözüm vardı. Akar Tekstil, Fatma. Evet, Akar Tekstil, Fatma ve bütün arkadaşlarına armağan edeceğim. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Hamicim saygılar. Rica etsem bana da bir tane şarkı armağan eder misin diyor. Hamicim, sana da armağan edeyim şarkılarımı. Kolay gelsin, iyi çalışmalar diliyorum. Mesela nadir görülen canlılardan bir tanesi de Furkan. Furkan, senin diyor keskin gözlerinde karıncaları gördü. Furkan mesela garip havalarda ortaya çıkar. Bugün benimle radyoya gelecekti. Furkan bugün benimle radyoya gelecekti. Dün bana dedi, abi beni radyoya götürür müsün? Tamam dedim.

yakın bir anda nerelerde olacağız. Şimdi şunu rica ediyorum sizlerden. Selfie şeklinde değil. Ortam fotoğrafı istiyorum sizlerden. Şu anda beni hangi ortamda dinliyorsunuz? Aman öyle fotoğraf göndereceğim diye. Etrafı düzeltmeye, en güzel yeri aramaya çalışmayın. Şeffaf. Şu anda beni nerede dinliyorsun? Orayı bir göreyim istiyorum. Mesaj okumayacağım. Mesaj okumayacağım. Sadece beni nerede dinlediğinizi, bunu görmek istiyorum. Tamam, dur, sakin. Rica ediyorum, bakın sonra demeyin. Mesaj yazdım, okumadım, istek. Hayır, öyle bir şey yok. Hani kulaktan kulağa oyunu gibi oluyor. Benim söylediğim, sana 8 kere mesaj yazdım, niye okuma? Hayır abi, mesaj okumayacağım. Sadece şu anda beni nereden dinliyorsunuz, onu görmek istiyorum. Bu kadar, rica ediyorum sizlerden. Bakalım nerelere misafir oluyoruz. 0540 606 20 0. 0540 606 20 0. Mesaj yazmayınız, mesajları okumayacağım. Sadece ortam fotoğrafı istiyorum. Nerede dinleniyoruz, onlara yorum yapacağım. Yorum yapacağım derken elbet istemsizce ağzımdan cümleler çıkar yani. Oo ne güzel, oo ne kalabalık, o. Bakın mesela, şeffaf olun ya. Vallahi şeffaf olun. Bir tane geldi mesela, adınızı da yazın bu arada ha. Neresi olduğunuzu yazın, mesaj yazmayın derken. Turan Tekstil göndermişler, ne kadar güzel. Küçük bir atölyemiz var, kolaylıklar diliyorum. Şu anda Turan Tekstil'deyiz, misafir olduk oraya. Sonra yoldayız bakalım. İstanbul Silivri'den Trakya. Eyvallah. Mesaj okumayacağım. Trakya Ses Sanatçısı diyor. Carlos Murat'tan selamlar. Oho, aleyküm selam. Trafikteyiz. Dediğim gibi sadece ortam fotoğrafı istiyorum. Nerede dinleniyorum onu merak ediyorum. Mesaj okumayacağım. Yok. Ben ne söylüyorum? Kime söylüyorum? Kime söylüyorum? Kime? Bu ne? Kaçıncı kattasın sen? Kim bu? Antalya Bebek'ten göndermişler. Kaçıncı kat bura? 3 ya da 4 mü? Yok, karşıdaki binaya göre biz hangi kata denk geliyoruz? Keyifli ya, çok keyifli. Vallahi çok keyifli. Beni nereden dinliyorsunuz? O ortamı bir görmek istiyorum. Benim mesajımı okumadın. 3 tane de şarkı istedim, çalmadın.

Birazdan hangi mekanlarda misafiriz, nereden dinleniyoruz, bunlara bakacağım. Bakacağım, değerlendireceğim.

0: Şimdi beni çok iyi dinleyin. Şarkılara ara veriyorum. Ondan sonra birazdan da dediğim gibi resimlerle ilgili yorumlar da yapacağım. Çok teşekkür ederim herkese. Vallahi iyi ki oradasınız, bu kadar net söylüyorum. Şimdi sabah kalktım. Her şirketin mutlaka ki bir iç konuşmaları var ve WhatsApp grupları var. Bizim patron yine var ya, yapacağını yaptı. Bakın, samimiyetime inanın. Program bitiyor. Gidiyorum. Bana birkaç gündür şu soru çok soruluyor. Gökhan, sizin 99 bin lira peşinatla bir yeriniz vardı. Gökhan, sizin 99 bin lira peşinatla bir yeriniz vardı, bitti mi diye. Ben de dün akşam dayanamadım. Yönetim kurulu başkanı diyorum, yayındayım ya. Abime yazdım, patrona yazdım, dedim abi, dedim çok soruyorlar, dedim ya ne yapacağız bu olayı. Vallahi dedi, Gökhan fırsatı kaçıranlara ne diyebiliriz artık. Abi dedim, bir şey yapalım. Bakın şimdi sadece bugünlük. Beni çok iyi dinlemenizi istiyorum.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Sadece bugünlük, şu anda bu anonsu duyanlara özel, bir kez daha kaçıranlara özel, 99 bin lira peşinatla tam 277 metrekare yer veriyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Geri kalanını da 13 ay boyunca 15 bin lira 15 bin lira elden taksitle ödüyorsunuz. Elden taksitle ödüyorsunuz. Banka, kredi, kefil, faiz, şu bu yok. Hayırlı uğurlu olsun. 99 bin lira peşinatla Kırklareli Baba Eski Sinanlı Mahallesi'nde yer veriyorum. Asfalt hemen yanı başımız. Ulaşım sorunumuz yok. Karşımızda komşularımız, köylüler, yaşayanlar. Ne zaman isterseniz yürüyerek gidin, ihtiyaçlarınızı görün, gezin. Ondan sonra geri gelin, bu kadar yakın. Ve hemen karşımızda bir benzin istasyonu. Bunu niye söylüyorum? Bu insan kazanmayacağı yere gelmez. Yine söylüyorum, bakın, hızlı tren projesi bitince, yolcular binmeye başlayınca burası sadece 40-45 dakika. Ve güvence isteyenlere de Radyo 2000 güvencesiyle. Abi bugün 99 bin lira peşinatla yerini al, geri kalanını elden taksitle öde. Borç sahibi olmadan bir şey sahibi olamıyorsun. Hem peşinatın uygun olsun, hem ödemen kolay olsun, hiçbir şekilde artmasın, hayırlı uğurlu olsun. Şimdi 0-212-925-12-12 0-212-925-12-12 Hemen ulaşın arkadaşlardan, pazar günkü servislerimizden yer ayırtın. Siz istediniz, çok istediniz. Bir günlük, sadece bugünlük bu anonsu duyanlara bu fırsat özel bir fırsat. Sonra yarın bakarız, yarın bir daha söyler demeyin. 0-212-925-12-12 Müsait olmayanlar da numarasını bıraksınlar. Arkadaşlar size uygun vakitte arasınlar, çünkü bir günlük, hatta benim programım bitince daha duyar mısınız onu da bilmiyorum. Benim programım bittikten sonra bu anonsu duyar mısınız bilmiyorum. O yüzden şu anda müsait olmayanlar da numarasını bıraksınlar. Bakın, doğru duydunuz. Sadece 99 bin lira peşinatla tam 277 metrekare yer sahibi olacaksınız. Geri kalanını da elden taksitle ödeyeceksiniz. 13 taksitle bitti, bu kadar basit. İki kişi ortaklaşa alın. İki kardeş ortaklaşa alın. İki arkadaş ortaklaşa alın. Al tapunu, koy kenara. İmkanın varsa iki tane al. İmkanın varsa iki tane al. Bak, bugün 99 bin lira peşinatla diyorum. Hep bu örneği veriyoruz ama bakın yine söylüyorum. Bugün çocuğuna alacağın son model bir cep telefonuyla iki tane peşinat verebiliyorsun. Hatta üçünü de zorlarsın. Abi ne verirler bu paraya, ne verirler? Git evine bir koltuk takımı al, belki istediğin modeli alamayacaksın. Git evine tadilat yaptır. Yaptıramayacaksın. Bir ev boyaması 35-40 bin lira olmuş. Abartmıyorum bakın. Ben sizlere, gelecekte çocuklarınız rahat etsin, paranız garanti altında olsun, hiçbir zaman zarar etmeyin diye böyle bir fırsat. Ve yine söylüyorum, program sonrası hep bana soruyorsunuz, bu Sinanlı'daki 99 bin lira peşinattaki yeriniz bitti mi? Buyurun, sadece bugüne özel bu fırsatı değerlendirebilene. Fırsat geliyor ama beklemiyor. Fırsat sahibini bekliyor. Bu bugün sen olacaksın. Ben taşın altına elimi yine koydum. Gerisi sende artık. Şimdi çıkar telefonunu. 0-212-925-12-12 99 bin lira peşinatla tam 277 metrekare Radyo 2000 güvencesiyle tapunu almadan da para ödemiyorsun. Daha ne yapsın bu kardeşin? Herkesin yeri olacak. Herkesin yeri olacak. Bir dikili ağacı olacak. Ben fazla para biriktiremiyorum. Gel kardeşim, burası Radyo 2000. Benim de bir yerim olsun. Çoluk çocuğa böyle bir güvence olsun. Buyurun. 0-212-925-12-12 Geleceğim, kaç kişi gelecekseniz yerinizi ayırtın. Geleceğim demeniz yeterli. Bu arada sormak istediklerinizi orada sorun. Görmek istediklerinizi görün. Ondan sonra karar verin. Ben yine de bunu söylüyorum. Bu fırsatı kaçırmayın.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Bugün özel. Şimdi ben de randevu alıyorum. Evet, ben de randevu alıyorum çünkü sizlerle tanışıyorum. 925 12 12.

Şimdi abi vakit ne çabuk geçiyor. Bir saatimizi geride bıraktık bile. Evet, buyursunlar bakalım. Nereden dinliyorlar şu anda bizi? Bir atölye şu anda nerede burası? İpek Tekstil'den selamlar. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. İpek Tekstil sizlere de armağan edeyim. Burası nere? Yine bir iş yerinde bir koli bantı. Hep böyle. Maşallah kalabalığız bu arada. Neresiymiş burası da bir bakalım. Paylaşılmış mı ismi? Neresi bu? Dilek. O da atölyeden göndermiş resmini. Hemen sonrası. Abim burası ney? Bilardo salonu mu burası? Nedir buraya? Siyasi makinası mı var orada? Nedir? Çözemedim. Dur bakayım. Bir makine ama. Ha, mobilya. Doğru söyledim. Evet. Mobilya döşemeden selamlar. Kolaylıklar diliyorum. Sizlere de armağan edeyim. Hemen bakalım. Namet Yağdır. HİV Tekstil. HİV Tekstil kolay gelsin. Oradan da bir tane resim. Hemen bakalım. Ejder Tekstil Kanarya'ya misafir olduk. Arkadaşlar çalışıyorlar. Ünlü Jet Tekstil Batman'dan gönderiyorlar. Kolay gelsin, iyi çalışmalar sizlere de. Şöyle bir bakacağım. Hep iş yeri. Bu nedir? Paketleme mi yapılıyor? Burada herhalde büyük bir ihtimalle paketleme yapılan bir iş yerinden resimler var. Son olarak bir tane daha bakacağım. Çok teşekkür ederim. Burası da atölye. İyi çalışmalar. Ya bir anda kaç tane mekanda oluyoruz?

Aşıkların tercümanı. Buyurun bakalım. Akaymanap Arnavutköy Bebek'ten. İkinci kat diyor. Restoran mutfağından bizleri dinliyorlar. Manzaranız da güzel ama bunu da söyleyeyim. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Çayırova'dan bizleri dinliyorlar. Sizlere de selamlar olsun. Bakalım Yılmaz Tekstil. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Usta görmesin diye gizli gizli çekiyorum. Küçük çekmeceden kolay gelsin. Usta duydu ama yapacak bir şey yok.

Yine trafik. Ne yapacağız bilmiyoruz diye trafikten bir görüntü. Kayaşehir Arnavutköy yolunda Hasan abimiz göndermiş. Kaç tane kamyon var orada ya? O yollar hep böyle döküm araçlarıyla ya da iş makineleri ya da sanayi ile alakalı, değil mi? Bu araçlarla bu yollar hep dolu. İnsan ister istemez duvarların içinde gidiyormuş gibi. Esenyurt'ta trafikteyim diyen, biraz sakin bir trafik var orada, herhangi bir yoğunluk göremedim, yanlış mı bilmiyorum ama atölyeden bizleri dinliyorlar. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Yıldız Tabya Ömer Tekstil. Aleyküm selam. Buyurun bakalım, sizlere de armağan edeyim. Hemen sonrasında neredeyiz? Ablacığım kolay gelsin. Cheesecake imalatından. Aynur ve Ayşegül ablam selamlar. Doğru mu söyledim? Cheesecake. Ben bu tür şeyleri çok fazla bilmiyorum ya. Bir ne var? Cheesecake var, bir de ne vardı? Waffle vardı. Değil mi? Böyle şeyler var. Çok anlamıyorum. Yeni nesil bayılıyor. Evet, Adıyaman Kahta Polat Tekstil, kolay gelsin, iyi çalışmalar. Şöyle bakalım hemen. Atölyelerden geliyor. Semra Kırıcı, dondurma çubuğu yapıyoruz diyor. Allah Allah, ben böyle şeylere çok... Bedava yazanları ayrı bir kolye koyun. Torpil geçin çocuklara, onları bol bol koyun. Dondurma çubuğu yapıyorlar. Bedava yazısını da siz mi yazıyorsunuz? Elinde bir tanesinin mühür. Haydi çıktık da çıktık. Torpil geç. Bugün bütün paketlerdeki dondurmalara torpil geç. Çocuklar sevinsin. Böyle şeyler görünce de ayrı bir mutlu oluyorum ya. Dondurma çubuğu yapan yer.

0: Ne kadar güzel tespitler yapılmış.
1: Geliver ya.
0: Bizlere bazı şeyler yok toplum kuralıydı, yok işte yapılmaması gereken şeylerdi vesaireydi vesaireydi. Şimdi bana kızacak hanımefendiler veya beyefendiler olabilir. En azından bunu söyleyeyim. Şimdi diyor ki örnek veriyorum. Kadın her zaman güzel görünmek zorunda veyahut da bakımlı görünmek zorunda. Ki özellikle evlendikten sonra. Abi bu insan niye evleniyor? Babasının anasının ya da yaşadığı yerde kalır. Düşünsenize birilerine güzel görünmek için. Yani birilerine derken eşinize diyelim güzel görünebilmek. Ya insan uykulu olabilir, temizlik yapmış, yemek yapmış, iş güç yapmış, ondan sonrası olabilir. Veyahut da bir beyefendi. Ya ne kadar doğal olmaktan uzaklaşabilir ki? Değil mi? Düşünsenize. İşte ben şöyle oturmayayım da olmaz. Ben, abi bırakın bakın ben size sadece şunu söyleyeyim. Değişmeye çalışmadığınız insanla mutlu olursunuz. Evet, yanında değişmeye çalışmadığınız insan ruhunuzun kabul ettiği insandır. Aklınızın kabul ettiği insandır. Kalbinizin kabul ettiği insandır. Yani ben seni çok seviyorum. Sana canımı veririm. Sen olmazsan ben hiç yokum. acaba esnesem ayıp olur mu? Abi bırak yine söylüyorum. Yanında kendiniz olmaktan hiçbir zaman sıkılmadığınız, başka bir insan olmaya çabalamadığınız bir insan varsa ruhunuzu bütünleştirmişsiniz demektir. Çok da fazla böyle takılmayın. İşte öyle yaparsam böyle ne olur. Değil mi? Doğal olmak. Yani bugün evde şöyle söyleyeyim, annenize, aile bireylerinize, çekirdek aileden bahsediyorum. Hiç diyor musunuz? Acaba şunu yapsam kardeşim böyle der mi? Annem şunu yapar mı? Değil mi? Ne istiyorsanız, ne kadar doğalsınız. İşte kendinizi değiştirmeye çalışmıyorsanız eğer bir insanın yanında sıkıca tutun öyle. Hiçbir zaman da bırakmayın. Engeller olacak. Ne diyor bir gökkuşağı Gökhan atasözü? İlerlediğiniz yolda hiçbir engelle karşılaşmıyorsanız o zaman yanlış yoldasınız. Her şey süt liman, her şey güzel gidiyor, her şey nema problemi ya, nema problemi ya, her şey. Abi demez misin ya bir anormallik var? Demez misin? Ya mesela bir araban var, benzin deposu var. Gidiyorsun gidiyorsun araba durmuyor, gidiyorsun gidiyorsun araba durmuyor. Bir süre sonra hani oh çok şükür burayı da geçtik, burayı da geçtik, burayı da geçtik dersin ama bir süre sonra şunu sormaya başlarsın. Acaba niye hiç benzin bitmiyor? Bir gariplik var. Değil mi? Hoşuna gitse bile.

dün de söyledim. Ferdi Tayfun'un şarkıları konusunda benim biraz ders almam lazım. Bu şarkılarda efkarlanacak mıyız? Sevinecek miyiz? Ritim, duygusallık, ikisini bir arada. Hem yağmur hem güneş. Bunu yaşayanlardan bir tanesiyim. Şarkının sözleri güzel. Tamam müzik. Sanki böyle bir ata binip koşasım geliyor ya. Şimdi bir tartışma yapmak istiyordum ama gerek yok. Hani derler ya, at binmek mi, ata binmek mi? Abi düşünsene, mesela arabaya binmek diyoruz. O diyor canlı. İyi, o zaman çok özür dileyerek söylüyorum. Ne diyelim? Deve binmek niye demiyoruz? Ata gelince ne oluyor? Bak şimdi diyor ki o canlı. Deveye binmek. Doğru mu? Ne yaptın? Deveye bindim. İşte bir organizasyona katıldım. Yedik, içtik, eğlendik. Sonra ne yaptın? Develer vardı. Develerle gezdik. Deveye bindim. At bindim. Atın ağzına ne oldu abi? Nereye götürdüler onu? Biri de bana bunu açıklasın ya. At binmek mi, ata binmek mi? Buyur, selamun aleyküm. Murat Mercan, kolay gelsin, iyi çalışmalar. Abi adamlar bir bina yaptırıyor. Dün 10 dakika durdum, seyrettim maşallah. Dün de 10 dakika durdum, seyrettim böyle dış cepheyi.

0: benimle inat etme, sağlığının pazarlığı olmaz. Evindeki musluk suyundan akan suyu gönül rahatlığıyla içebiliyor musun? Hayır. Ne yapıyorsun? Çözüm dışarıdan hazır su al. Bedavaya mı veriyorlar bunu? Hayır. Her seferinde para ödüyorsun. Ayda 1000-2000 lira arası. 2 damacana su tüketirsen haftada ayda 1200, 3 damacana tüketirsen ayda 1800 lira. Bu para veriliyor. Bu para veriliyor ister inan ister inanma. Şimdi bu dertten seni kurtarayım. Ben sana telefon numarası vereceğim ve ben sana o kadar kaliteli bir su arıtma cihazı göndereceğim. Satın almayacaksın. Bir ay denemen için gönderiyorum. Ücretsiz kurulum, para pul ödemiyorsun. 0-212-925-0403. Bak şu anda kaydını yaptır. Bu deneme kampanyasından faydalan. Çünkü bir ay ücretsiz denedin. Satın almak zorunda değilsin. Bir şey satmıyorum. Bir ay sonra seni aradıklarında memnun kalıp kalmadığınızı soruyorlar. Satın almak istersen 2000 lira peşin veriyorsun. Ayda 1000 lira elden taksitle ödüyorsun. Geri kalanı 10 ayda. Bakın, bir aylık su paranla taksidinin ilkini öde. Daha doğrusu peşinatını ver. Sonra 1000 lira 1000 lira öde. Ve artık bu dertten kurtul. Memnun kalmazsan alma. Memnun kalmazsan alma. İade et gitsin. Şimdi 1 Ekim sonrası kaydını yaptırmış olanlar taksitten faydalanamıyor. Aldın kullandın ya da geldiler kurdular, kullandın memnun kalmadın ve iade ettin. Memnun kaldın, almak istedin, taksit olayı yok. 1 Ekim sonrası kayıt yaptıranlara taksit yok. Ya triko peşin para ödeyeceksin ya da kredi kartıyla tek çekim yapacaksın, demedi deme. Şimdi 0-212-925-0403 telefon numarası bu. 0-212-925-0403. Bu 31, özür diliyorum, ay başına kadar, 1 Ekim'e kadar kaydını yaptıranlar taksitle alabilecekler, memnun kalırlarsa. Tekrar ediyorum, 1 Ekim'e kadar kaydınızı yaptırmışsınız, deniyorsunuz ya, taksitten faydalanıyorsunuz, ama ben birkaç gün sonra ararım dediğiniz zaman memnun kalsanız da peşin parayla alacaksınız. Karar sizin, para sizin, sağlık sizin, hayat sizin. Yetmedi mi? Evde su bitti, getirt. Her seferinde para öde. Su acaba bayat mıdır? Çok mu bekledi? Abi bir de neyi öğrendim? Kötülemek amacıyla söylemiyorum, haşa. Bakın, plastik kaplarda o çizikler oluşuyor zamanla. Bidonlarda, şişelerde vesaire. O çizikler ciddi anlamda bakteri yuvası. Ciddi anlamda bakteri yuvası. Sağlıkçılar diyorlar ki mümkün mertebe dokunmayın. Ya. Karar sizin. Suyunuzu bilerek, görerek mi içmek istersiniz? Korkmadan mı içmek istersiniz? Ya hem korka korka içiyoruz hem de para veriyoruz. Ama gelin kendi suyunuzu bilerek, görerek için. Şimdi 1 Ekim'e kadar deneme kampanyasına katılanlar taksitle alabilecekler. 1 Ekim sonrasına kalanlar tek fiyat. Peşin para ya da kredi kartı tek çekim. 0-212-925-0403. Acaba arasam mı? Karar senin, sağlık senin, para senin. Ben bir şey satmıyorum, satın aldı demiyorum. Şu anda herhangi bir şey satın almıyorsunuz. Bir ay denemek için arayın. Kampanyadan da, son kampanyalı günlerinden de faydalanın. 925-0403.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evet, 1 Ekim sonrası ben denemek istiyorum diyenler memnun kalırlarsa peşin parayla alacaklar. Yazık yazık. 925-0403 denemek istiyorum deyin, ücretsiz hakkınız var. 925-0403.

0: ben aşk için ölürüm.
1: Aklıma bazen böyle garip garip enteresan şeyler takılıyor. Şimdi düşünsenize, ne iş yaptığınızı bilmiyorum ama herkes kendi yaptığı işi çok çok iyi bilir. Kolaylıklar. Abi darphanede çalıştığınızı düşünsenize. Darphanede çalışıyorsun. Elinin altından tonlarca kağıt parçası para geçiyor. Ondan sonra ay başı geliyor. Düşünsene, bir buğday ambarındasın. Ay başında avucunun içi kadar sana veriliyor. İnsan böyle bir tuhaf olur değil mi? Dengesi, hadi lan de. Şimdi benim mahallemde kuyumcular var. Altın görmeye o kadar alışmışım ki kuyumcu gördüğüm zaman hiç garibime gitmiyor. Hatta hiç ilgimi de çekmiyor. Samimiyetimle söylüyorum. Bizim mahallede şimdi nasıl her sokakta tekstil atölyeleri var ya neredeyse. Bizim mahallede de her binanın altı kuyumcu atölyesiydi o zamanlar. Hatta Tokatlıların işi diyebiliyorduk. Malatyalıları da yanlarına çektiler. Murat diyor ki, ben diyor kayısı peşinde koşmam lazım, altın peşinde koşuyor. Ula hayat. Eyvallah. Abi bize o kadar doğal, o kadar böyle şey geliyordu ki artık. Giriyorduk arkadaşlarla sohbet, muhabbet, gırgır, şamata. Bakıyorduk böyle hep. Abi git kuyumcuya bir yüzük almaya kalk, kaç para? Ya insanın bir garibine, bir tuhafına gider değil mi? Bu arada Allah gani gani rahmet eylesin. Bütün ölmüşlerimize de dua ederim. Mahmut abim, Allah mekanını cennet eylesin. O atölyelerdeki dönen muhabbetler, yapılan sohbetler. İnanın ben size bir şey söyleyeyim. Bir insanın iş yerindeki ortamı, böyle uyum sağlayabilecekleri insanlar olsun, ne vaktin nasıl geçtiğini anlarsınız ne de sıkılırsınız. Bunun da kıymetini bilmek lazım. Ya nereden aldık konuyu, nereye getirdik? Adamlar kuyumcu çalışıyorlar şimdi, metre metre zincirler. Hadi git bir bileklik al. Git bir bileklik al. Ula hayat. Baba sana 27 dönüm kayısı tarlası bıraksın. Kayısı bahçesi bıraksın. Sen git kuyumcu atölyesinde çalış.

serbest güzergah sınav sistemi geliyor. Ek maliyetler ortaya çıkabilir. Ehliyet sınavları daha zorlu hale gelebilir. Fiyatlar zamlanmadan, sistem değişmeden başvurunuzu yapın.

0: 0541-1774 Eserler Dere, Aykemiz Petrol Yanı, Özdamla Sürücü Kursu. Ehliyetinizi ertelemeyin, bugün başvurun.
1: Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212 925 0404 925 0404
2: Reklam.

0: şimdi ben hangi tarafı tutacağım anlayamadım. Şarkı arasında sizlere dedim ya, bugün çok özel bir proje, sadece bugüne ait diye. Telefonlarda sizler de benimle karşılaşabiliyorsunuz. Ben de randevu alıyorum. Şimdi arkadaşlar benden şunu rica ettiler. Gökhan, artık böyle bir anons yapmazsan olur mu diye. Olur mu ya, benim ağzımdan çıkmış bir kere. Böyle bir fırsat yakalamışız. Bakın yine söylüyorum, samimiyetime inanın. Bakın şu anda normalde benim bunu konuşmamam lazım. Her türlü riski göze alıyorum. Patron dinliyor, diyecek ki niye konuşuyorsun. Dinleyici diyecek ki aman yine mi reklam. Reklam değil, siz kazanın istiyorum. Sadece bugün, bakın sadece bugün değerlendirebileceğiniz bir fırsat.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Bizim patron, dedim ki abi bu 99 bin lira peşinatlı yerleri soruyorlar hep, kampanyayı bitirdin ama biz zor durumda kalıyoruz. Sadece bugünlük benim anonsumu duyan, adını yazdıran, servisten yer ayırtan herkese bu fırsatı vereceğim inşallah. Siz de bir an önce elinize telefonları alın. 0-212-925-12-12 925-12-12. Kimse artık yerim yurdum bir dikili ağacım yok demesin. Çoluğun çocuğun ileride bir garantisi olsun. Bir yatırım yapmak istiyorum, benim de bir yerim olsun ama bu fırsatı bulamıyorum demesin. Sadece 99 bin lira peşinatla, geri kalanını 13 ay, ayda 15 bin lira, 15 bin lira, tamamı 299 bin lira. Ve ödediğiniz taksitler size zor gelmeyecek, peşinatınız da sizi fazla zorlamayacak, hatta hiç zorlamayacak. Ve tam 277 metrekare yer veriyorum sizlere, hayırlı uğurlu olsun. Al tapunu koy kenara, kazanmana bak. 0-212-925-12-12. Arkadaşlar hatları bana yönlendirin. Bakın şu anda benim de telefonlarım çalmaya başladı. Ben de şarkılarla sizleri baş başa bırakırken randevu alacağım. Şimdi neredeyiz? Kırklareli Babaeski Sinanlı Mahallesi'ndeyiz. Karşımızda komşularınız hazır. Karşınızda yerleşim alanı. Hemen karşımız bir benzin istasyonu. Adam kazanmazsa gelmez, özellikle söylüyorum. Asfaltın yanındayız, minibüsü otobüsü ulaşımı bu kadar kolay. Ya bu kardeşinizi dinleyin. Silivri'den yer sattım. Benim mahallemdeki insanlar oradan karga bile geçmez dedi. Şimdi beni kenara köşeye çekiyorlar. Silivri'de yer var mı? Ne oldu? Arnavutköy'den yer alın dedim. Bakın alın, kaçırmayın. Aman oraya ne yapacağız, kurt girer oraya dediler. Şimdi Arnavutköy'den yer var mı? Bakın hızlı tren projesi test aşamasında. Yolcu almaya başladı, gardan çıktı. Buranın 2-3 kat değerini fazla arttıracak demedi demeyin. Ticaretiyle, insan taşımacılığıyla hızlı tren batı bölgesine çok kazandıracak. Şimdiden yerinizi alın. Ben bu senaryoyu çok yaşadım ya. Bir ay, iki ay, bir sene sonra keşke alsaydık. Niye diyesiniz böyle? Bugün 99 bin lira elinize verdim, ne yapabilirsiniz? Emin olun hiçbir işinize yaramaz yatırım için. Ama bana gel 99 bin lira peşinatla, 277 metrekare. Komşularınız hazır. Yürüme mesafesi, git tanış. Asfaltın yanı başındayız, minibüsler otobüsler zaten göreceksin. Hızlı trenle bin Alkalı'dan 40-45 dakikada oradasın. Ben Zeytinburnu'ndan Esenler'e aktarmasıydı, bir saat bilmem nesiydi, 35 dakikada geliyorum ya. Abi 45 dakikada sen oradasın, artık uzak diye bir yer yok. Adam diyor ki abi burayı yatırım için alacaksın. Sorgulayanlar, hala daha didikleyenler aramasınlar abi. Aramasınlar ya. Benim burayı satmaya ihtiyacım yok. Ben patronla vur aşağı al yukarı pazarlık yapıp böyle bir fırsat sizlere sunuyorum. Ben bir düşüneyim. Abi sen düşünme. Bundan sonrası zaten bedava olur. Daha ne yapayım? Şimdi 0-212-925-12-12. Sadece şunu söyleyin. Biz pazar günü gelip görmek istiyoruz. Kaç kişi gelecekseniz yerinizi ayırtın. Ve ben de sizinle şu anda telefonla muhatap olacağım şarkı arasında. Abi yer yurt sahibi olun, bize de bir dua edin ileride. Tam 277 metrekare radyo 2000 güvencesiyle. Burası biçilmiş bir kaftan yatırım için. Niye bu fiyata veriyoruz? Abi biz bu işin toptancısıyız, sana ne? Bedavaya da veririz. Bu tekere çomak sokmaya çalışanlar, akıl verenler, sonra da hiçbir halta sahip olamayanlar. Böyle insanlar etrafımızda varsa he deyin geçin. Bak al 99 bin lira. Peşinatla tapunu koy kenara, kazandırmazsa gel yanıma. Bu kadar basit. 0-212-925-12-12. Müsait değil misin, numaranı bırak. Çünkü sadece benim programım bitene kadar bu anons, bu fırsat geçerli. Böyle de bir torpil geçtim kendime. 925-12-12 gelip görmek istiyorum deyin. Telefon başına. Müsait olmayan numarasını bıraksın.
1: Tanıtıcı reklam.
0: 925-12-12.

Jumpa Textil. Erol abi buyur bakalım, kolay gelsin. Sana da armağan edelim şarkılarımızı. Atölyeden dinlemeye devam ediyoruz. Hayırlı cumalar, Tokat'tan selamlar. Bizden de Tokat'a selamlar olsun. Buyursunlar bakalım, sizler de hoş geldiniz. Son saatimizdeyiz, yakaladınız. Yakaladınız. Bu ne? Nedir bu? Şöyle bir bakayım hemen. Antalya Manavgat. Selamlar, ejder meyvesi. Ana, bu ejder meyvesi bir aralar fenomen olan bir meyveydi değil mi? Doğru muyum? Ejder meyvesi. Bir de neydi? Kakuta mıydı? Takuta. Ne, böyle küçük bir ağacı var. Neydi onun adı ya? Küçücük böyle. Yeşil zeytin gibi. Kakuta mıydı? Takuta mıydı? Öyle bir şey vardı. Allah, bir aralarda ona takmışlardı. Ne? Kukuta mıydı? Neydin sen ya? Geldi iki dakikada dilime dolandı. Antalya'ya selam olsun. Buyursunlar bakalım. Mahsulünüz bol olsun inşallah. Sinop Durağan Edilli Köyü. Eyvallah. Ertan Yurtseven. Çok güzel bir köy manzarası paylaşmışsın. Yemin ediyorum içim açıldı. Teşekkür ederim. Hemen bakalım. Güneşli Tekstil'de bizleri dinliyorlar. Sizlere de kolaylıklar diliyorum. Hemen sonrasındaysa neymiş bu? Desim Tekstil. Kolay gelsin. Onlar da çalışırken, mesai saati içerisindeyken böyle bir göz kırptılar. Hemen bakalım. Denizli Savaş selamlar. Buyursunlar, sizlere de armağan edeyim. Senin de resmin net gelmiş. Ne yapıyorsun, o makina nedir? Neyle uğraşıyorsunuz öyle? Vallahi enteresan resimler geliyor. Şöyle bir bakalım hemen sonrasında ne var. Dondurma fabrikasından gelenler var. Ne diyor? Çubuğundan çocuklara bedava yok diyor şimdilik. Sıradaki şarkı arkadaş. Nasıl çocuklara bedavaya yok ya? Abi o zaman rest. Size rest çekiyorum. Çocuklara bedavaya yok diye bir şey yok. Kimin elinde o mühür? Bedava mühürü kimin elindeyse bassın bugün. Önüne gelen bütün çubuklara bedava bas. Patron duymasın ama. Sadece sen duy. Yakalanırsan da ben seni tanımıyorum.

0: Artık yavaş yavaş haftayı kapatıyoruz. Yaşattığınız güzelliklerden dolayı teşekkür ederim. Oldu, farkında olmadan istemeden birilerinin kalbini kırdıysam da hakkını helal etsin. Yani ben her zaman söylüyorum, benim söylediklerim hani böyle sinirinizi bozmasın, moralinizi bozmasın, bu tür şeylerden bahsediyorum. Çok fazla ciddiye almayın. Ve her zaman söylüyorum, programı bırakıp giderken en az bir kişiyi mutlu edebiliyorsam, ne diyor bak, ne mutlu bana. Tam diyor içimden bu şarkı geçiyordu, kalbin temizmiş ya da başka bir şey isteseymişsin olacakmış. Hakkını kullandım. Allah'ım ne olur bir daha. Allah'ım bir şans daha. Allah'ım bir şans daha. Ne olur Allah'ım bir şans daha. Olur olur inşallah. Kısmetse pazartesi görüşeceğiz. Şimdi bugün çok teşekkür aldım. Böyle bir fırsat sunduk. Ben öncelikle patronuma, sonra sizlere teşekkür ederim. Şimdi
1: tanıtıcı reklam.
0: Bu duyduğun sadece bir kerelik bir anons ve şu anda fırsatı değerlendirdin. Al eline telefonu. 0212 925 1212. 925 1212 demedi deme. Fırsat kaçıyor gidiyor. Pazar gününe yer ayırttın. Radyo ekibinin bizim misafirimizsiniz. Bize hep şunu söylüyorsunuz. En iyi yerden olsun, ucuz olsun. Al en iyi yerden ve ucuz. Hep kazanırsın. Alırken de kazanalım. Beklerken

0: de kazandırsın, satarken de kazanalım. Hepsini duyduk. Ve bugün İstanbul'dan yer alamadım, yakın bir yer olsun. İstanbul'a yakın, Silivri hemen yanı başımız. Evet, Kırklareli Babaeski Sinanlı Mahallesi'nden 277 metrekare yer vereceğim sizlere. Bir tapunuz olacak, söz veriyorum. Sadece 99 bin lira peşinatla burayı alabileceksiniz. 0-212-925-12-12. Detaylı bilgi alabilir. Ondan sonra özellikle pazar günkü servisimizden yer ayırtabilirsiniz bilgiden ziyade. Ya oraya gelin, o toprağa ayağınız bir bassın, görün, öyle karar verin. Toprağa ayağınız bassın, öyle karar verin. Neresi? Burası Sinanlı Mahallesi'nde. Karşımızda köylüler, komşular, orada yaşayanlar, halk hazır. Yani burası ne zaman gelişir, ne zaman işte buraya şehrin ışıkları gelir, böyle düşünmeyin. Karşımızda benzin istasyonundan tutun, yanı başımız asfalt. Minibüsüydü, otobüsüydü, faaliyetlerine devam ediyor. Ulaşımı zaten kolay. Yaz kış arabanla rahat rahat git. Araban yoksa hızlı tren projesi artık ya Allah ya Bismillah diyecek. Yolcu almaya başladığı anda 40-45 dakikada oradasın. Ulaşımı kolay, yer güzel, metrekaresi güzel, 277 metrekare ve sadece 99 bin lira peşinatla. Geri kalanını da 13 ay ayda 15 bin lira elden taksitle ödüyorsun. Banka, faiz, kredi yok. Para isterse 1 liraya düşsün değeri. Hiç önemli değil. Bize ödeyeceğin para aynı. Kimseye minnet etme, kredi çekme. Şimdi benim yerim yurdum yok. Ya bu kadar reklam yapıyorsun. Fazla parası olmayana da bir yer sun. Biz fazla biriktiremiyoruz. Biriktiremiyoruz, borç sahibi olmayınca da bir şey sahibi olamıyoruz. Bizim hakkımız yok mu? Var elbette ki. Şimdi bugün bakın 99 bin lira peşinat diyorum. Ya iki kişi birleşin 45-45. Bu kadar net söylüyorum. Bunlar duyamayacağınız rakamlar. Bunlar karşılaşamayacağınız fırsatlar. Radyo 2000'e özel. Ve şu anda bu anonsu duydun ya. Tekrarı yok. Şu anda bu anonsu duydun, tekrarı yok. Müsait değil misin? Numaranı bırak. Arkadaşlar sen müsait olduğun zaman arasınlar. Gel pazar günü misafirimiz ol. Geldik almak zorunda mıyız? Hayır değilsin. Ama gelip gördüğünde hayran kalacaksın. Keşke imkan olsaydı da bir tane daha alabilsem diyeceksin. Bir tane al, iki tane al, üç tane al. Sen gel, amca çocuğun gelsin. Ben eşime bir danışayım. Danışma, yengemi al getir. Ben babamla bir konuşayım. Konuşma, gelin beraber. Çayımız, kahvemiz, yemeğimiz. Her şeyimiz mevcut. Yerler bizim. Radyo 2000'in bizim misafirimiz olacaksınız. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Ucuz olsun ucuz olsun dediniz. Emeklisi, memuru, işçisi, fazla para biriktiremeyeni, yatırım yapmak istiyorum, toprak sahibi olmak istiyorum diyeni herkese davet ediyoruz. 0-212-925-12-12. Zahmet edeceğiniz tek bir şey var. Bir telefon açıp yer ayırtmanız. Sinemaya gider gibi. Otobüsten yolcu koltuğu, uçaktan bilet alır gibi. Evet, biz gelip misafir olacağız. Burayı görmek istiyoruz. 99 bin lira peşin, tapun senin olduktan sonra veriyorsun. Hayırlı uğurlu olsun. Vallahi yıkın. Yıkın telefonları, kontrol edeceğim. Zaten ben de gidiyorum randevu almaya. Benimle de karşılaşabilirsiniz. Yerler bizim çünkü. 925-12-12. Bakın bu anonsun tekrarı yok. Bu fırsatın ikincisi yok. Şu anda duydun ya. Değerlendirdin. Hani bir yere gidiyorsun, kalmadı diyorlar ya. Nasıl kalmadı? Kalmadı. Bu anonstan sonrası bunun tekrarı yok. O yüzden düşüneyim. Sonra bir bakarız. Sen istediğin kadar düşün. Çünkü böyle bir anons olmayacak. 0-212-925-12-12. Gelip görmek istiyorum de.
1: Tanıtıcı reklam.
0: 925-12-12.

Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de 7 gün 24 saat canlı yayın yapan, kapanmayan bir radyo var. 90.6 Radyo 2000. Türkiye'de bir radyo var.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz bir ay su masraflarınız benden. Ne yapıyoruz? Evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay kullanın diyoruz. Bir ayın sonunda soruyoruz. Beğendiniz mi? Satın almak ister misiniz? Evet derseniz 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle bu cihazın sahibi olacaksınız. Öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle ödeme yapıyorsunuz ve bu cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0-212-925-0403 925-0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim. Ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo ekibinde kullanıyoruz. Birçok hastanede, kamu, kurum ve kuruluşunda bu cihaz kullanılıyor. Siz de deneyin. Beğenmezseniz iade edeceksiniz. Hemen şimdi aramalısınız. Çünkü taksitlere ve ürüne zam geliyor. Şu anda arayanlar 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle sadece 10 taksitle

İnsandır, bazı şeyleri psikolojik olarak yaşarız ama kendimize bile itiraf edemeyiz. Geçtiğimiz aylarda bir arkadaşımla sohbet ederken bana şunu söyledi. Bize oturmaya geldi ve su arıtma cihazını inceledi. Ya. Dedi ki güzelmiş ya, ben bir türlü cesaret edip alamıyordum ama eğer sen aldıysan vardır bunda bir hayır, ben de alacağım dedi. Sonra oturduk, konuştuk, siparişimizi verdik. Orada şunu itiraf etti. Dedi ki biliyor musun Sevdacığım, nasıl bir psikoloji bilmiyorum ama zaman zaman su bitiyor diye suyu az içtiğim durumlar oluyor. Bunu kendime bile itiraf etmekten çekiniyorum ama böyle bir gerçekle yüzleşiyorum. Akşam saati özellikle marketler kapalı ve çok az su varsa mümkün olduğunca içmemeye, evdekileri yetsin diye beklemeye çalışıyorum. Bu ne kadar kötü bir durum düşünsenize. Su sağlık demektir ve insanlar bol bol su içmeli. İşte bu yüzden suya giden gideri düşünmemeli. Bir bardak su bir damacana, su da bir bardak su iki liraya geliyormuş. Yani şunu söylemek istiyorum. Damacana su aldı başını gidiyor. Pahalılık aldı başını gidiyor. Yeteri kadar sağlıkta sunmayan damacanalardan kurtulmak, daha sağlıklı doya doya su içmek için her eve bir su arıtma cihazı. Ama Radyo 2000 güvencesiyle Radyo 2000'in su arıtma cihazlarını denemek ister misiniz? Öyle bir kampanya yaptık ki evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay test edin istiyoruz. Bir ay kullanın. Sizden para talep etmiyoruz. Bizi arıyorsunuz 0212-925-0403 925-0403. Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle, öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. Cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0-212-925-0403 925-0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim. Ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo 2000'de kullanıyoruz. Birçok hastanede, kamu, kurum ve kuruluşunda bu cihaz kullanılıyor. Siz de deneyin. Beğenmezseniz iade edeceksiniz. Hemen şimdi aramalısınız. Çünkü taksitlere ve ürüne zam geliyor. Şu anda arayanlar ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle bu cihazın sahibi olacak. Ama 3 gün, ama 5 gün sonra fiyatlar değişecek. Fiyatlar değişmeden ben de bu cihazı denemek istiyorum diyenlere, hayatını kolaylaştırmak isteyenlere, evinde damacana kalabalığı,

0: filtre 9 aşamalı bu cihaz için hemen şimdi arayın. 0212 925 0403 925 0403.
1: Tanıtıcı reklam.

0: Abartıcı reklam.
1: Beni çok iyi dinleyin. Sonra vay ben duymadım, vay ben yetişemedim, vay ben de arayacaktım demeyin, kar etmiyor. Şimdi Radyo 2000 ailesi olarak biz sizlere toprak sahibi yapıyoruz ve biz bu işin toptancısıyız. Bizim özelliğimiz ne biliyor musunuz? Kurulduğumuz günden beri sizi bankaya bulaştırmıyoruz, kimseye minnet ettirmiyoruz ve sadece kendiniz gelip görmeniz, beğenmeniz yeterli. Banka, faiz, kredi, kefil yok. Şimdi parası olan her yerden istediğini her şekilde alabiliyor. Ama parasını fazla biriktiremeyen, gelecek garantisi isteyen, çoluğum çocuğum ileride rahat etsin diyen anne babalara. İstanbul'dan yer alamadınız, yakın bir yer olsun diyorsunuz. Kırklareli Baba Eski Sinanlı'ya götüreceğim sizleri. Tam 277 metrekare yer vereceğim. Beni çok iyi dinleyin. Bu haftaya özel hafta başında bir proje başlattık. Ve bu projeyi bir hafta boyunca devam ettirecektik. Bir günde bitti proje, bir günde. Uzatmayalım. Hayırlı uğurlu olsun, hafta sonuna kadar süremiz var. Benim hafta sonu ücretsiz servisim var. Servislerden yer doldu mu arkadaşlar sistemi kapatıyorlar. Getirin benim 99 bin lira peşinatımı verin. Tapu sizindir. E-Devlet'te tapunuzu görün. Geri kalanını 13 ay boyunca ayda 15 bin lira 15 bin lira elden taksit senetle ödeyin. Abi yıl kaç oldu? İnsanlar uzaya çıkıyor. Kredi kartı olmadan bakkala gidip bir çekirdek dahi alamıyorsunuz taksitle. Evet, ya da değiştirelim, bir ütü, bir bilmem ne. Ben sana elden taksitle tam 277 metrekare toprak sahibi ol diyorum. Burayı şöyle bir anlatayım mı? Bu arada 0-212-925-12-12 0-212-925-12-12 benim servislerde yerlerim dolmadan, müsait değilseniz bile numaranızı bırakın. Şunu söyleyin. Ya ada parsel istemeyin. İşte şunu da öğrenebilir mi? Abi benim servisim ücretsiz. Çayım, kahvem, yemeğim, her şeyim var. Gel orada karar ver. Bak şu anda aradığında almak zorunda değilsin. Hemen sana kimse gel ille de aradım buraya alacaksın demiyor. Gel gör, o toprağa ayağın bir bassın, ondan sonra karar ver. 0-212-925-12-12 Sinanlı'yı niye tercih ediyoruz? Bakın şimdi. Araziye geldik, yerimize geldik. Karşımızda komşularımız var. Ne kadar güzel. Hemen yanı başımızda, aracınız yok diyelim. Minibüsler, otobüsler vızır vızır geçiyor. Karşımızda bir benzin istasyonu. Ve bugün etrafınızda ağaç görmeye özlediniz değil mi? Yeşillik olsa da bir nefes alsak. Aman gitsek de hafta sonu piknik yapsak. Niye? Yeşillik olsun diye. Abi burası senin zaten doğal bir cennet ya, maşallah. Allah'ım ne güzel yaratıyor. Abi çevir etrafını, çayını demle, pikniğini yap, kendi yerinde yap bunları. Ve bu haftaya özel bu fırsat. Bu fırsat bu haftaya özel. Yetiştin, aldın. Benim fazla birikmişim yok. Fazla para biriktiremiyorum. Takside uygun olsun, ben de bir yer alayım. Bugün yine söylüyorum. Bakın gidiyorsunuz bir mağazaya, bir mont beğeniyorsunuz 5-6 bin lira. Evet abi öyle olmuş artık fiyatlar. Bir mont, önümüz kış değil mi? Bir mont alıyorsunuz, 5-6 bin liradan aşağı istediğiniz montu alamıyorsunuz. Ben size sadece 99 bin lira peşin, ayda 15 bin lira elden taksitle, senetle diyorum. Ve burası tam 277 metrekare. İki kişi ortaklaşa alın. Abi 50 bin taksit peşinatınızı verin. 7,5 taksitinizi ödeyin. Bu kadar basit. Ben mi söyleyeyim illa bunları? Yarın benim yerim yurdum yok demeyin. Bakın yine söylüyorum. Bu sözümü yabana atmayın. Hızlı tren projesi sonda. Yolcu alımları başladı mı? İnsanlar oraya hani böyle dıt dıt geçiş biletlerini bastıkları zaman burası çarpı 2 çarpı 3 katı olacak, alamayacaksınız. Bir ay sonra da açılabilir, 15 gün sonra da açılabilir, 2 ay sonra da alabilir. Çünkü artık test sürüşleri son aşamasında. Vay ben keşke alsaydım, vay ben keşke dinleseydim demeyin. Şimdi telefonlarınızı kaldırın, müsait değilseniz bile numaranızı bırakın. Biz pazar günü gelip görmek istiyoruz deyin, yerler bizim, bizim misafirimiz olacaksınız. 0-212-925-12-12 Evet, 99 bin lira peşinatla tam 277 metrekare yer sahibi olacaksınız. Abi yatırımın kralı, hayırlı uğurlu olsun. 925-12-12 gelip görmek istiyorum deyin. Ben de telefonda randevu alacağım şimdi.
0: Tanıtıcı reklam.
1: Hayırlı uğurlu olsun. 925-12-12 Valla ertelerseniz kaçırdığına pişman olanlardan olursunuz, bu kadar.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Efendim 90.6 Radyo 2000'de bizleri dinlemekte olan siz güzel insanlara Allah'ın selamı ve bereketi üzeriniz olsun. Yeni bir gündeyiz, Radyo 2000'deyiz. Hayırlı cumalar. Yine bir cuma günündeyiz. Cumanız mübarek olsun. Cumanız güzelliklere, hayırlara, iyi şeylere vesile olsun. İçinizde varsa kötülükler yok olsun. İçinizde var olan iyilikler herkese bulaşsın. Dünya iyilikle savaşır hale gelsin. Dünya iyilik için savaşır hale gelsin. Efendim Selda ile Sevgiye Yolculuk'ta istek saatindeyiz. İstek ve mesajlarınız için Instagram sayfalarımız aracılığıyla yazabilirsiniz. Neydi Instagram sayfamız? Radyo2000.com.tr resmi Instagram sayfamız. Şahsi Instagram sayfam Selda Çalcı. Önce takip ediyoruz, sonra son paylaşımın yorum kısmına isteklerimizi yazıyoruz. Yetmedi, WhatsApp hattımız var. Darsa Dilek gelmiş. Hayırlı cumalar diyor. Bütün dualarımız için de amin diyor. Neydi WhatsApp hattımız? 0-540-606-2000 0-540-606-2000. Kalbim diyor Dilek. Hoş geldin, seni dinliyorum son ses. Seni ve Darsa tekstilimi unuttuğum gün kalbim o gün dursun demiş. Allah muhafaza. Hep iyi olun, hep mutlu olun, var olun. Sevgi olsun, gönüller, yürekler sevgiyle dolsun, taşsın ve siz var olun.

susalım şarkılar anlatsın. Yalnız değilsiniz, iyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Hüzünlerimizi, sancılarımızı, büyük aşklarımızı şarkılarla anlatmaya, şarkılarla aykırmaya hazır mısınız? Hoş geldiniz, ne iyi ettiniz, ne iyi ettiniz de geldiniz. Sizi seviyorum, bunu sakın unutmayın.

göndermiş. Ne enteresandır, göndermeden önce fotoğrafını çekip attı. Böyle nazar boncuklu, nazar boncuğu ifadesi olan bir küpe. Rüyama girdi bu küpe, ne alaka? Çok teşekkür ediyorum el emeği, göz nuru.

Ya çok güzel bir mesaj, alkışı hak eden bir mesaj. Ne diyor? Abla diyor, karşımda çok güzel bir kadın çalışıyor. Kendisi annem olur, onu çok seviyorum. Senden ona bir şarkı istiyorum demiş. Sevgili Baran, Baran'dan annesine armağandır.

Hayırlı cumalar abla diyor Nuriye Zehra Nur. Lütfen mesajımı oku, isteğimi çal. Allah aşkına bekliyorum, çok üzülüyorum demiş. Ama diğer mesajı bulamadım, yakalayamadım.

0: Bana Öyle Gel Ebru Gündeş'in eskimeyen şarkılarından biriydi. İstek üzerine dinlettik. Burası 90.6 Radyo 2000, Selda ben. Erkan İki Telli Demirciler Sanayi Sitesi'nde Demsan Şubesi olarak, Yurt İçi Kargo Şubesi olarak dinlemekteyiz. Bütün çalışan arkadaşlarıma armağan ediyorum sıradaki şarkıyı demiş. Şimdi evet, elinde birikimi olan ve yatırıma çevirmek isteyen,
1: tanıtıcı ve
0: güvenli bir liman arayan, evet paramı yatıracağım ama kaybetme riskim sıfır olsun diyen herkese sesleniyorum. Gelin 33 yıllık Radyo 2000 adı ve güvencesiyle sizi arazi sahibi yapalım. Üstelik bu haftaya özel öyle bir kampanya başlattık ki 200 metrekare arazi fiyatına 400 metrekare arazi veriyoruz. Hem de öyle dağın başında değil, merkeze yürüme mesafesinde. Üstelik araziden merkezi görebileceğiniz şahane konumda bir yer ve öyle 250 metrekare değil, 300 metrekare değil, 350 metrekare değil, tam 400 metrekare araziler, 199 bin peşin, ayda 20 bin lira taksitle. Hani güvence noktasında endişesi olanlara, önce tapunu eline al, sonra ödemeyi yap. Evet, önce tapunu al, sonra 199 bin liranı öde, kalan 20 bin liranı da aydan aya taksitle öde. Ücretsiz servisimizle gelip yerlerimizi görmek isterseniz acele edin. Servislerimiz dolmak üzere. Bir an önce yerinizi ayırtın. İşte telefon numaramız 0212 925 1212 925 1212. Bakın, İstanbul'un yanı başında, Silivri'nin hemen yanında, Çorlu Ergene İğneler'de, ana asfaltın kenarında, İğneler Mahallesi'nin hemen başında. Ve burası için önemli bir hatırlatma: hızlı tren açılmadan gel. Hızlı tren deneme sürüşleri başladı. Hızlı tren açıldığı anda burada fiyatlar alıp başını gidecek. Hızlı tren açıldığı anda Halkalı, İstanbul Halkalı Ergene arası sadece 30 dakikaya düşecek. Ve o durumda ne olacak? Arazi fiyatları alıp başını gidecek. Geçmişte Arnavutköy için aynı şeyi söyledik. Kuzey Marmara Otoyolu açılacak, havalimanı açılacak ve burada fiyatlar alıp başını gidecek dedik. Bugün Arnavutköy'den yer almak gerçekten çok zor hale geldi. Şimdi sıra Ergene'de, Silivri'nin hemen yanı başında. Hızlı tren açıldığı anda burada fiyatlar el yakacak. 2030-2035 yılları arasında arazi fiyatları daire fiyatları ile yarışacak. Bunu ben söylemiyorum, bunu yatırım uzmanları söylüyor. Öyleyse kaderinizi değiştirmeye 199 bin peşinatla ev eşyası değil, cep telefonu değil, bir arazi almaya ne dersiniz? Hem de tam 400 metrekare. Gelin servisimizle yerlerimizi gezin. Bir çayımızı için, bir kahvemizi için, beğenirseniz alırsınız, beğenmezseniz tanışmış oluruz. Almak zorunda değilsiniz ama evlatlarınız için görmek zorundasınız. Yarınlarınız için hepinizin bir güvenceye ihtiyacı var. Bağ bahçe yapacak, meyve ağaçları yetiştirecek, yarınlarınızda hayallerinize kavuşturacak çok özel bir yatırım için, tam 400 metrekare arazi için ayda 20 bin lira taksit. 0212 925 1212 925 1212.
1: Tanıtıcı reklam.

hayli bekleyen mesaj var. Hepsini yetiştirmek istiyorum. Bu arada Yeşim, Yasemin'e, kız kardeşime, onun her zaman arkasındayım demiş. Kurban olurum seni verene. Ve onu çok sevdiğimi söyler misin demiş. Eyvallah. Diyar, İstanbul Sultan Gazi Kömür Tekstil'in patronu Hacı Kömür'e, babama sevgi ve saygılarımı dilerim. Ellerinden öperim ama söyler misiniz? 2 dakika dükkanda dursun demiş. Gürel Cansever'den, kime bu inat? Göynük Paşazade lokantasında çalışanlar için selamlar, sevgiler yolluyoruz. Radyo 2000 fanatiği Zeki, Gizli Yaram istedi, dinlettik. Kadir, 17 yıl oluyor sizleri dinliyorum. Ferdi Tayfur, bilemezsin sen, çalar mısınız, sana armağan olsun demiş. Ve tüm 2000 ailesine eyvallah, çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin ablam, hayırlı cumalar, dün buralar sensiz geçti. Hazar Yıldız, eyvallahım olmaz sana şarkısını istiyorum. Yayınlarsan çok mutlu olurum. Murat'a armağan olsun. Armadillo, ismi öyle geçiyor. Bu arada iyi yayınlar. Adıyaman Kurucuova'dan Tütün Saplarken dinliyorum. Kamuran Akkor'dan Bir Teselli Ver şarkısını istiyorum. AYS, Ayşe olabilir, tam olarak bilemedim. Eyvallah diyoruz. Şimdi bu şarkıdan sonra çok güzel bir şarkı var. Bence radyonuzu kapatmayın, dinleyin, tam sizlik. Sevgili Gülcan, Cancan Gülcan, Gülcan, Eren, İbo, Akın ve Teğmen'e armağan bu şarkı. Remziye ve tüm Ferhat Tekstil'e armağan ediyoruz. Zübeyde'ye ve Seyhan'a.

0: Gibin.
1: Reklam.
2: Esenler Havaalanı Mahallesi Özdamla Sürücü Kursu uyarıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte ehliyet sınavlarında önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Serbest güzergah sınav sistemi geliyor. Ek maliyetler ortaya çıkabilir. Ehliyet sınavları daha zorlu hale gelebilir. Fiyatlar zamlanmadan, sistem değişmeden baş

0: 17.74, Esenler Dere, Aykemiz Petrol Yanı, Özdamla Sürücü Kursu. Ehliyetinizi ertelemeyin, bugün başvurun.
1: Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212 925 0404 925 0404
2: Reklam.

Artık çıkmıyorum İstiklal'e. Sabah Fatma Hanım uyandırıyor. Helva, ekmek, çay. Bana onlar bakıyor. Odanın hali perişan, ben perişan. Kimse yok işime karışan.

olduğunu bilmediğim bir umudum var hala. Gözüm şişelere takılıyor. Becerebilseydim ne hala. Bugünlerde böyleyim ben. Yaz denen şiirdeyim. Bir köşede gülüşüm var. Sırtımda kanlı bıçağın. Hiçbir zaman duymayacağın, duysan da anlamayacağın bir çığlık.

0: 96.6 Radyo 2000.
1: Maşallah maşallah. Bugün çok güzelsiniz. Sizi tebrik ediyorum. Güzelliğiniz öyle bir enerji veriyor ki bana. İyi ki varsınız. Bu arada burası 90.6 Radyo 2000. Ben Selda Çalcı. Ya siz? Hey, kim var orada? Eyvah, kötü giy.

inanıyor gibi davranırız ya da yalanlarını dinleme hoşumuza gider. Herkesin hayatında böyle çılgın, böyle şahsiyet sıkıntısı olan birileri vardır değil mi? Reşitcan Ok Meydanı'ndan yazıyorum. Bizim tekstil olarak hep seni dinliyoruz demiş, eyvallah. Yağcı Tekstil'den, evet Yağcı Tekstil'den İsa Yağcı'ya, Ahmet Kaya'dan bir şarkı istiyorum demiş Ünal patronuna.

0: Bugün gelişmiş bir yerden arazi almaya kalkışırsanız arazi fiyatları...
1: Tanıtıcı reklam.
0: En az 1 milyon. Silivri'den bahsediyorum. Silivri'de bir arazi almak istiyorsunuz. 1 milyon, 1 milyon 200 bin, 1 milyon 500 bin, 2 milyon gibi fiyatlar alıp başını gidiyor. Silivri'den yer almak istiyorum her şeye rağmen 1 milyonum var diyenler 0212 925 1212 925 1212 hemen şimdi arayın. Arkadaşlarım size yardımcı olsun. Silivri'de çok çeşitli alternatiflerimiz var. Ama 1 milyonum yok. Ben yatırım yapmak istiyorum. Çok hızlı gelişecek bir yer arıyorum diyenlere 33 yıllık Radyo 2000 adı ve güvencesiyle sesleniyorum. Bakın 33 yıldır çeşitli ürünlerle, çeşitli satışlarla sizlere kazandıran Radyo 2000 diyor ki gelin Silivri'nin hemen yanı başında çok hızlı gelişecek yerlerden birisi Çorlu Ergene İğneler'de ana asfaltın kenarında İğneler Mahallesi'nin hemen yanı başında iki organize sanayinin tam ortasında 250 metrekare değil 300 metrekare değil tam 400 metrekare arazi veriyoruz. Üstelik öyle iddialı bir fiyatımız var ki 200 metrekare fiyatına 400 metrekare arazi veriyoruz. Ve 199 bin peşin ayda 20 bin lira taksitle veriyoruz. Yanlış duymadınız. Yarım dönüme yakın bir arazi mahallenin yanı başında 199 bin peşin ayda 20 bin lira sabit taksitle. Banka yok, kredi yok, faiz yok. Bakın biz emlakçı değiliz, komisyon yok, aracı yok. Toptan alınan yerleri en özel fiyatlarla elden taksitle ödeme imkanı veriyoruz. Ücretsiz servislerimizle gelip yerlerimizi gezmek, görmek ister misiniz? Hadi o zaman hemen şimdi arayın, servislerde yerinizi ayırtın. 0212 925 1212 925 1212 ne diyoruz? Silivri'nin yanı başında. Silivri'de 1 milyondan aşağı yer bulamazsınız. Biz size Silivri'nin hemen sınırında Çorlu Ergene'de tam 400 metrekare arazi veriyoruz. Üstelik ev eşyası fiyatına 199 bin peşin ayda 20 bin lira taksitle. Anneler babalar evlatlarınız adına bir yatırım yapmayı düşünüyorsanız ya da genç kızlar delikanlılar keyif hazırlamak eskide kaldı. Delikanlılar sevdiğiniz kadına iyi bir gelecek hazırlamak istiyorsanız anneler evlatlarınız adına iyi bir gelecek hazırlamak istiyorsanız 10 yılda 20 yılda değil çok yakın gelecekte kazanmak istiyorsanız hemen şimdi arayın. Hafta sonu ücretsiz servisle sizi kapınızdan alalım. Yerlerimizi gezdirelim. Çay, kahve, yemek ısmarlayalım. Kapınıza kadar bırakalım. Hafta sonu ben de oradayım. Gelin görüşelim. 0212 925 1212. Kaderinizi değiştirmek için bakın geçmişte 50 bin liraya yer aldılar. Bugün milyonluk arazi sahibi oldular. 2030 yılından itibaren arazi fiyatları daire fiyatlarıyla yarışacak. Bunu ben değil, uzmanlar söylüyor. 0212 925 1212.
1: Tanıtıcı reklam.

0: 90.6 Radyo 2000.
1: Sevda ile sevgiye yolcu.
2: Tam 24 yıllık bir şarkı. Nereden biliyorum biliyor musunuz? Çağatay bebekken çıkmıştı ve çok sevdiği bir şarkıydı bu.

Bacı yazın diyorsun okumuyorsun. Mevlana tekstil olarak biz de buradayız demiş. Selamlar sevgiler yolluyoruz. Merhaba ben Ece Naz Anıl'dan unutamadım adını şarkısını istiyorum demiş. Gelecek bu şarkı. Seda Sayan yıkamazlar bizi şarkısını istiyorum demiş. Adını göremiyorum. Alpet Tekstil'den Atom Nevzat Sefa kardeşim için Bin Naz şarkısını istiyoruz. Şimdiden teşekkürler. Hüseyin Ay Yıldızlar Tutuşabilir sadece benim için. Cengiz Zorkaya. Gelecek şarkın. Bu arada Tatar Ramazan. Engin Nuşani Güzel Benim.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada karşıma çıktı. Yakomoz şarkısını okuyan başka ünlüler de var ama bir karşılaştırma yapılmış. Gerçekten Ahmet Kaya'nın okuyuşu bambaşka.

Islanırsın vay aman. Güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman.

Emine güldürdün beni, güldürdün. Diyor ki dün yoktun, merak ettim. Sesini duymak güzel. Önemli bir işim vardı, o yüzden gelemedim. Sorun yok değil mi demiş. Evet, sorun yok çok şükür. Tabii o sorun yok cevabını alana kadar biraz korku atlatıyoruz, korku yaşıyoruz. Bu arada Emine diyor ki bir Sezen Aksu çalarsan benden Gönül'e gelsin, o kendini bilir demiş. Gönül. Emine alemsin ya. Ankara Yükseltepe Altın Makasa, Mesut abimize armağan olsun demişler. Buyurun Neşet Ertaş.

0: Vay, çok alemsiniz, beni çok güldürüyorsunuz. Sizi gerçekten seviyorum ya, cansınız. Hani hep diyorum ya, benim dinleyicim en iyi dinleyici, en kaliteli dinleyici. İddia ediyorum ya. Var mı itiraz eden? Bu arada diyor ki, Türkmenistan'dan yazıyorum. Adım Medine. Annem babam da Türkiye'de çalışıyorlar. Yakışıklı babam Aslan, güzeller güzeli annem Mihriban için sıradaki şarkıyı istiyorum demiş. Size kolay gelsin. Ne dedik? Türkmenistanlı Aslan ve eşi Mihriban'a evlatlarından armağan sıradaki bu şarkımız.
1: Altı Radyo 2000, 2000.
0: Yine güldüren bir mesaj. Hadi lütfen diyor. Derin duygular çal. 15 dakikan kalmış, yetiştir. Mehmet diyor ki, üstadın şarkısını ne yaptınız siz böyle? Biz yapmadık. Gerçekten biz yapmadık. Böyleymiş. Yeni versiyon olmuş. Aslında ben de böyle dinletmek istemezdim. Gönülden Emine'ye not. Diyor ki, teşekkür ederim Emine.

Songül çok uzun bir mesaj yazmış ve diyor ki istek isteyin diyorsunuz ama isteklerimizi çalmıyorsunuz. Şimdi 200 tane istek var, 200 isteğin içerisinde 30 tanesini çalabiliyoruz. Bu da sana denk gelmemiş olabilir cicim. Canım al bu şarkı senin olsun. Zeki Erdem istemişsin ama gene çalamayacağım.

0: Haberiniz var mı? Yeni model bir cep telefonu çıkmış. 170 binden başlıyor. 260-290 bine kadar.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evet, bugün bir cep telefonu alacaksınız. 170 bin, 150 bin. 5 yıl, 10 yıl sonra satmaya kalkıştınız. Ne kadar olacak? 10 bin lira, 15 bin lira. Çok enteresan yani. Ya da bilgisayar, teknolojinin hızına yetişemiyoruz ve her yıl değer kaybediyor. Peki bugün bir cep telefonu 140-150 bin liradan başlıyorsa biz ne diyoruz? Size 277 metrekare arazi verelim, 99 bin lira peşinatla. Tabii ya, elimizde 3-5 tane yer kaldı ve bitiriyoruz. Ne dedik? 277 metrekare araziler 99 bin peşin, ayda 15 bin lira taksitle. Yer neresi? Kırklareli Babaeski. Üstelik öyle böyle değil, Sinanlı'da. Efsane yerler. Araziden fabrikaları, şehri görebiliyorsunuz. Yürüyerek alışverişe gidebiliyorsunuz. Muhteşem konumda, şahane bir yer. Ve elimizde 3-5 tane kaldı. Gelin 99 bin peşinatla geleceğinize siz de yön verin. Ücretsiz servislerimizle yerlerimizi gezmek, görmek ister misiniz? Bakın, almak zorunda değilsiniz. Ama kaderinizi değiştirmek için bir şeyler yapmak zorundasınız. 277 metrekare araziler, ayda 15 bin lira taksitle. 0-212-925-1212 925-1212. Üstelik burası dağın başında değil, ulaşımı olmayan bir yer değil. Kırklareli Babaeski Sinanlı, ana asfaltın hemen yanında, arazilerimizin tam karşısında benzin istasyonu var. Evet, benzin istasyonuna yürüyerek gidip alışveriş yapabiliyorsunuz. Konumu göreceksiniz, yerleşime yakınlığına hayret edeceksiniz. Benim arabam yok, aslında ben böyle bir yer istiyorum ama diyorsanız hiç dert etmeyin. Ana asfalttan toplum taşıma araçları, minibüsler geçiyor. Evet, geleceğe yatırım yapmak, bir fırsattan faydalanmak istiyorsanız 0-212-925-1212 99 bin peşin, ayda 15 bin lira taksitle, benzinliğin çok yakınında. Bakın, hani almak istiyorum ama cesaretim yok diyenlere, almak zorunda değilsiniz. Gelin tanışalım, gelin bir çayımızı için, yerlerimizi görün, kararınızı öyle verin. Ücretsiz servisimizle sizi kapınızdan alıyor, yerlerimizi gezdiriyor, çay, kahve, yemek ısmarlıyor, yine kapınıza kadar bırakıyoruz. Hafta sonları ben de oradayım. Bekliyorum, gelin, gezin, görün, kararı öyle verin. 0-212-925-1212 Unutmayın, 2030-2035 yılları arasında arazi fiyatları daire fiyatlarıyla yarışacak. Yarınlarınız için siz de bir güvence seçin. 33 yıllık Radyo 2000 adıyla 0-212-925-1212.

sevdiğini Allah'a emanet ederse onu görmeden ölmezmiş. O halde ben sizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın. Radyasyon Kerem.

0: Reklam.
1: Esenler Havaalanı Mahallesi Özdamla Sürücü Kursu uyarıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte ehliyet sınavlarında önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Serbest güzergah sınav sistemi geliyor. Ek maliyetler ortaya çıkabilir. Ehliyet sınavları daha zorlu hale gelebilir. Fiyatlar zamlanmadan, sistem değişmeden başvurunuzu yapın. İster otomobil, ister motosiklet, ister ağır vasıta sınıfı ehliyet almak isteyin. Uzman eğitim öğretmenlerimizle sizi sınava hazırlıyoruz. Bilgi ve kayıt 0532 131 1774 0532 131 1774 Esenler Dere Aytemiz Petrol Yanı Özdamla Sürücü Kursu. Ehliyetinizi ertelemeyin, bugün başvurun.
2: Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212 925 0404 925 0404
0: Reklam.

0: Şimdi odayım.
1: Radyasyon Show. Radyasyon Show başlıyor.
0: Bu radyasyona başlıyor.
1: Radyasyon Show.
2: Hanımların dikkatine. Overlock makinesi ayağınıza geldi. Halı, kilim, yolluk, paspas kenarına, halı flex kenarına overlock çekilir. 5 dakikada yapılır, hemen teslim edilir.
1: Radyasyon Show.

0: Tamam dur dur, başa döndü dur. Sesimiz de çok açılmış. Ben bile korktum yemin ediyorum. Kusura bakmayın efendim, hoparlörün dibinde çalışıp benim sesimden korkan arkadaşlarımız. Yüreğiniz ağzınıza gelmiştir, özür diliyorum su için. Yerine insin yani, tamam mı? 90'lar bugün, abladan mikrofonu devraldık, 20'ye kadar buradayız. Bakın net bir şey söyleyeyim. Selda abla hakikaten sizi bana, beni size emanet ediyor ya hani giderken vesaire. Abi dün yokmuş galiba Selda abla yayında değil mi? Niye yayın o kadar boş geçti diyorum. Yani illa Selda ablanın emanet etmesi mi gerekiyor? Allah Allah. 18'de radyasyon var burada. Ablama da selamlar. Derin duygular nedir, onu mu istiyorsunuz? Ablaya çalsana derin duygular. Abladan istemiş, benden istememiş, o yüzden çalmıyorum. Kusura bakmasın kimse. Ya koskoca kıllı bıyıklı abiye abla denilmek hiç yakışmıyor. Değerli dinleyen, size yakıştıramadım. Net söyleyeyim ben. Şimdi dostlar 540-606-2000 WhatsApp hattı üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Konsept tamamen 90'lar 80'ler, o dönemin şarkıları, o dönemin muhabbetlerini yapacağız. O dönemde özlediğimiz şeyler bugün yok. Bunları konuşalım, eskiyi pekiştirelim, tamam mı? Okul yıllarından evde yaptıklarınıza kadar. Yani aklınıza ne geliyorsa yazın. Yazın, hikayeleştirmek benim işim, sen merak etme, bu benim işim. Adamlar bana bunun yüzünden para veriyorlar, tamam mı? Bekliyorum mesajları. 540-606-2000 WhatsApp hattından ulaştırın mesajları, okuyalım. İlker abim hoş geldi. Selamlar, sefalar, hayırlı işler, bol kazançlar efendim. Uzun zaman sonrasında radyo2000.com.tr Instagram hesabında paylaşım yapacağım. Artist olmak için evden kaçtığım 80'li yılların fotoğrafını paylaşacağım. Bunu da konuşalım ama. Tamam bak, valla bunu da konuşalım. O dönemler insanlar artist olmak için evden kaçıyorlarmış ya. Allah Allah, ne kadar enteresan değil mi? Ya topçu ya popçu derler, ya da artist olacaksın. O dönemin mesela popüler mesleklerinden bir tanesi. Anne baba izin vermiyorsa kaçılıyordu. Değil mi? Hatırlayanlar var mı? İlker abi sen bilirsin ya. Vardır sizin mahallede artist olmak için evden kaçıp bir daha dönmeyenler. Mutlaka vardır yani. Düşünsene mesela Müge Anlı'nın 80'li yıllarda 90'lı yıllarda program yaptığını. Ulan o program boş geçer mi be? Mesela şimdi Müge Anlı sezon finali yapmıştı. Geri döndüm bilmiyorum. Başladım programlara, vallahi bilmiyorum. Mesela en çok orada ne sıkıntılar oluyor? TikTok'tan sevgili olup daha sonrasında birbirleriyle sıkıntılı yaşayan çiftler geliyordu değil mi oraya? İşte bak, bu dönemin modası bu. O dönemin modası da her gün şey çıkardı. Ve şimdi de artist olmak için evden kaçan Kerem'in hikayesini dinliyoruz. Kerem'i arıyoruz falan diye. Kerem'i bulduk, Kerem'e bağlanıyoruz. Abi ne enteresan olur ya. Allah'tan ben kaçmamışım. Kaçsaydım çok kötü şeyler olurdu demiş. Bence de. Ramazan yollamış. Valla sen kaçsaydın. Yani burada söyleyemiyorum ama. Sen anladın onu. Neyse başladık efendim. Herkes hoş geldi. Sefalar getirdi bir kez daha. Şöyle 90'larla devam edelim. Şarkımızı ayarlamamışız, hemen şarkımızı ayarlayalım. Nerede babacığım? Listemiz burada. Tamam. O halde 90'larla Radyasyon Show başladı efendim.
1: Radyasyon Show. Radyasyon Show.

Devam ediyoruz efendim. Kaldığımız yerden. Mesajlar var. Oh be, paylaşımı yaptık. Allah'ımıza şükürler olsun ya. Evden kaçtığım dönemler. Doğrudur efendim. Yemin ediyorum bak, ChatGPT ve Gemini ile Gemini midir? Gemini demeyelim değil mi? Onunla acayip kavga ettim az önce. Yani teknolojiye ayak uyduralım diyoruz, suyunu çıkartıyor. Olmaz ki kardeşim. Dedim 90'lara özgü yazılı stili, 80'lere özgü yazılı stili, en meşhur stil vesaire. Bu renkler 80'ler 90'lar zaten üzerimdeki eşofmandan da bellidir. Ben o eşofmanla kaçtım arkadaşlar. Size bir şey söyleyeyim mi? Yemin ediyorum bak, gün boyunca en rahat ettiğim kıyafetle gezerim. Vallahi çok fazla eşofman giyerim. Samimiyetimle söylüyorum. Eşofman, şort, böyle relax adamım. Yani o yüzden bu 80'lerdeki bir fotoğrafın bu hale gelmesindeki en babacan sebep, tamam saçlar birazcık farklı olabilir. Tip aynı ben. Yani direkt öyle söyleyeyim. Eşofman da aynı benim eşofman. Hatta geçen gün Selda abla bana attı. Aynı eşofmanı bulmuş, biliyor musunuz? Bana attı. Bu bir subliminal mesaj. Kerem bunu al diyor resmen. Alacağım onu. Hoş geldiniz. İlk şarkı seçimi süper olmuş diye mesaj göndermişler. Sağ olun efendim. Teşekkürler. Hayırlı cumalar efendim bu arada. Cumanız mübarek olsun. Dört gezi programını bekliyoruz. Seviliyorsun kral demişler. Sağ olun efendim. Teşekkürler. Allah razı olsun. Ya tabii böyle şeyler de gelsin yani. Yayınlar efendim. Sağ olun. Teşekkürler. Eyüp Tekstil'den Eyüp enişteme selamlar ve tüm sevdiklerime yazmışlar. Eyvallah. Merhaba Kerem. 90'lı yıllarda çalıştığımız bir firma vardı. Beni katalog çekimleri için istemişlerdi ama dayım izin vermemişti. Artist mi olacaksın diye kızmıştı bana demiş. Ya artist olmak için evden kaçanlardan olma diye, belki ondan korkmuştur adamcağız. Katalog çekimleri için falan çağırmışlar. Neyse, bu çok mutlu olmuş. Ha işte manken olacağım, artist olacağım falan filan. Dayısı da gelmiş demiş ki, ben demiş senin mankenlik neyine? Kır dizine otur evinde. Allah'tan olmamış ha, şu anda beni dinlemiyor olurdu. Yani... Gazi Osman Paşa Ercan Tekstil'de çalışmakta olan iş arkadaşlarımız, Gamze'nin bugün doğum günü demiş. Öyle mi? Tamam. Birazdan doğduğuna pişman edeceğim, merak etmeyin. İyi ki yollarımız kesişmiş, iyi ki var Gamze demiş. Yeni yaşında her şey gönlünce olsun. Arkadaşım için radyodan güzel bir şarkı rica ediyoruz demişler. Eyvallah efendim. Tamam, bu konuya değineceğim birazdan. Tamam, bugün doğum günü olanlar. Bir sene daha yaşlandınız. Neyi kutluyorsunuz? Neyi kutluyorsunuz yani? Tamam, doğdun bitti kardeşim. Doğdun bitti yani. Var mı pasta falan? Göreyim o pasta fotoğrafını. Yemin ediyorum Gazi Osman Paşa Ercan Tekstil'le yayın sonuna kadar uğraşırım. Kıza pasta falan kestiniz mi? Ne hediyeler aldınız? Öyle kuru kuru olmaz lütfen. Yani kızı iyi ki varmış, iyi ki yollarımız kesişmiş. Bunlarla kızı gaza getiremezsiniz. Bak ben söyleyeyim size. Eğer ki hediye, pasta falan filan varsa bana fotoğrafını atacaksınız, göreceğim. Bunu kanıtlayın. Şarkı sonrasına kadar vaktiniz var, bilginiz olsun. Şarkımız da hazır. Son 2, 3, ver bakalım.

0: Sivrisinek Show.
1: Tamam, doğum günü olan arkadaşlar var. Ben dediğim zaman işte şey yapacakmış, WhatsApp durumu yapacakmış değerli dinleyen. Ben dediğim zaman kayda başla, tamam mı? Şimdi tanıtım var. Ver bakalım.
0: Tanıtıcı reklam.
1: Değerli dostlar, hazırsanız pazar günü bitecek olan kampanyadan bahsediyorum. 99 bin peşinatı getirin, 277 metrekarelik arazinin tapusunu götürün efendim. 99 bin peşinata Baba Eski Sinanlı'da 277 metrekarelik arazi veriyoruz. Benim toprak neyime, ben toprağı anca mezarda görürüm diyenler, işçisi, emeklisi, İşte evde oturanlar, değil mi? Bazıları işsiz evde oturuyor. Belli bir yastık altı birikim var, eyvallah. Onu böyle kötü günler için saklıyor falan filan. Sizler de dahil efendim. Paranız bekledikçe pul olur. Pul olmaması için bunu kendinizin geleceğini kurtarabilmek amaçlı, varsa evlatlarınızın geleceğini kurtarabilmek amaçlı toprağa yatırın. Biz size bu imkanı veriyoruz. Diyoruz ki bakın 99 bin lira getirin, tapunuzu götürün kardeşim. Burası nerede? Burası Baba Eski Sinanlı'da. Büyük de bir iddiamız var. Buraya geldiğiniz zaman eli boş dönemeyeceksiniz. Çünkü burası çok güzel bir yer. Haberiniz olsun. Şimdi dostlar, 99 bini verdiniz, 277 metrekarelik arazinin tapusunu aldınız. Tamam, artık arazi sizin, e-devletinize girin bakın. Geri kalan kısmı var, 13 ay. 13 ay boyunca aylık sadece 15 bin lira ödüyorsunuz. Bu kadar. En kolay kısmı 99 bin peşinatla, geri kalan kısmını 13 ay vadelendiriyoruz. Aylık 15 bin lira ödüyorsunuz. Bu 13 ay vadeye kati suretle vade farkı faiz uygulamıyoruz. Elden ödeme seçeneğimiz var, ara ödemesi yok. Haberiniz olsun. Yapmanız gereken tek şey, vereceğim numaradan hemen bize ulaşmak, serviste yerinizi ayırttırmak. 0212 925 12 12'ye çağrı bırakın. 0212 925 12 12'den çağrınızı bırakabilirsiniz. Şimdi burası konum itibariyle nasıl bir yer diyenler için, bakın burası ana asfaltın hemen yanında. Vızır vızır arabalar geçiyor, otobüsler, minibüsler. Burası ana asfaltın dibinde. Mahalle hemen karşınızda. Yani öyle kuş uçmaz, kervan geçmez bir yere değil, bilginiz olsun. Hemen karşınızda değerli dostlar benzin istasyonu var. Top taşıma araçları hepsi buradan geçiyor zaten. Karşınızda mahalle var. Yani burası merkezi konumda. O yüzden diyoruz ki, iddia ediyoruz ve altını çiziyoruz. Buraya geldiğiniz zaman buranın güzelliği karşısında mest olacaksınız ve eli boş dönmeyeceksiniz. İddiamızın arkasındayız. Gel gör kardeşim. Servisler ücretsiz. Biz alıyoruz, götürüyoruz. Yerleri gösteriyoruz. Geri getirip bırakıyoruz. Şimdi geleceğini kurtarmak isteyenler, artık slogan değişti kardeşim. Gelecekte kazanmak isteyenler değil. Geleceğini kurtarmak isteyenler, çocukların hayatını kurtarmak isteyenler, geleceklerini kurtarmak isteyen kimler varsa hemen 0212 925 12 12'ye çağrısını bıraksın. Biz randevumuzu alalım. Pazar günü bitiyor. Pazartesi günü bu kampanya vesaire yok dostlar. Rüyanda dahi göremezsin, benden söylemesi. O yüzden hemen 0212 925 12 12 hayırlı uğurlu olsun.
0: Tanıtıcı reklam.
1: Tamam, şimdi gelsin o zaman, tamam mı? Kayda başlayabilirsiniz. Bak sayıyorum 3'ten geriye doğru. 3, 2, 1. Kolay gelsin. Abi ben Yalova'dan Emine. Bugün abimin doğum günü. Sizden ricam, Ferzende Yenigül, iyi ki doğdun, doğum günü kutlu olsun. Onu çok seviyorum demiş. Ulan Ferzende Yenigül, ben de şey, şarkıcı mı bu? Bunu da kaydet, kaydet. Güler abin Güler. Ona güzel bir şarkı istemiş, eyvallah. Abimize buradan selamlar, iyi ki doğmuş. Yalnız ona da şunu söyleyeyim. Bir tane daha kardeşimizin doğum günüydü. Ona da selam olsun. İkinizi birleştiriyoruz şeyde, şarkı bazında. Genelde 90'larda böyle doğum günlerinde, efendime söyleyeyim, sünnet düğünlerinde, merasimlerinde veyahut da herhangi bir gün gününde en çok çalınan şarkıyı çalacağım size, tamam mı? 90'ların anısına. Bu şarkı size armağan oldu. Ne anlama geldiğini bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum, billahi bilmiyorum. Hatta bir tanesi Instagram'dan mesaj atmış. Demiş ki, sizden demiş Arapça şarkı istiyoruz. Çalmıyorsunuz. İşte Arapça ayetler var, okumuyor musunuz falan filan, böyle değişik garip garip bir şey yazmış. Ben hakikaten şaşırdım kaldım ya. Ya ben çalıyorum mezdeke. Ya bunun ayetle alakası ne? Onu merak ettim. Valla enteresan. Allah akıl fikir versin. Ne diyeyim ya? Şimdi efendim. Hepinizin doğum günü kutlu olsun. İyi ki doğdunuz diyelim. Sadece bir dakika vereceğim, tamam mı? Sadece bir dakika vereceğim bu şarkıyla alakalı. Sonrasında yine 90'lar formatımıza devam ediyoruz. Hazır. Son 2, 3. Ver bakalım.

0: Son Show.
1: Ben demiş artist olsaydım, manken olsaydım hepinizi yine dinlerdim demiş. Tabii ki canım, ben hep söylerim, bizi ne doktorlar ne mühendisler ne mankenler ne artistler dinliyor. Lan sonuçta ben yayın yapıyorum yani, o yüzden. Teşekkür ederim, Allah razı olsun demiş. Efendim sizden de Allah razı olsun. İnşallah abimiz böyle enteresan bir doğum günü kutlamasıyla doğduğuna pişman olmamıştır diye düşünüyoruz efendim. Amacım doğduğuna pişman etmekti. Madem bunları kayıt altına almıyorsunuz, o halde adam yani tövbe. Bir sene daha yaşlandı bu arada. Bir sene daha yaşlandı, kurban oldu. Zaman öyle bir şey. Ben zamanın iyileştirebileceğine inanan insanlardan değilim arkadaşlar. Birazcık mantıklı olalım. Zaman sana belli şeyler katar, eyvallah. Belli şeyler öğretir, tamam, eyvallah, çok güzel. Ama ondan sonra hepsini geri alır. Zaman antrenman yaparsan sana koşuyu öğretir değil mi? Hızlı koşarsın vesaire. Ama o zaman gün gelir senin en değer verdiğin ve seni sen yapan her şeyi elinden alır. Şimdi Allah aşkına eliniz vicdanınızda olsun. Zaman iyileştirir mi? Bir gün hepimiz ölümü tadacağız. O musallat taşını yatacağız efendim. Bu da zamanla olacak. Allah hepimize güzel zamanlar geçirmeyi nasip eylesin inşallah. Mübarek cuma günü. Ekolu vermedim inşallah, geçmiştir bu yani. Ruhlara geçmiştir, iletilmiştir inşallah. Ekolu verdiğim zaman daha fazla işliyor. Yapacak bir şey yok. Abi 90'ların bir giremedik konuya ya. Bak 49 dakika geçmiş, nasıl aktığını ben anlamadım. Bak net söyleyeyim. 90'larda bu ruh meselelerinden bahsettim ya az önce. Abi ruh çağırma vardı ya, biz bunu nasıl unuttuk zamanında? Konuşmadık. Galiba bir kere konuştuk diye hatırlıyorum. Ruh çağrılıyordu böyle fincanla falan filan. O zaman bu internetten almış olduğumuz feyzi

oradan alıyordu. Değil mi? Var mı aranızda böyle enteresan işler yapar? Bak çok tehlikeliymiş ha, şimdi anlatıyorlar falan. Sakın ha böyle ritüellere falan filan girmeyin. Sakın ha. Allah göstermesin. Böyle garip garip şeyler. Can böyle insanlar 90'larda tamam zamanın dışarıda geçiyor. Komşularla sohbette falan filan geçiyor. Ama bunu da yapıyorduk abi. Ya bizim 90'larda izlediğimiz korku filmleri kadar korkunç filmler şu anda yapılmıyor. Değil mi? Mesela Elm Sokağı'nda kabus vardı. Freddy Krueger hatırlar mısınız? Rüyaya falan geliyordu böyle. Onun bir müziği vardı. Freddy Krueger müziği. Birazdan bulup vereyim abi onu. Abi çok korkardık Freddy'den ya. Değil mi? Şeydi mesela. Bir, iki, üç. Böyle bir şey. Böyle topu bir yere kaçıyor falan. Çocuk topun peşinden gidiyor. Ondan sonra ölüyor falan. Böyle. Bak Freddy Krueger müziği vereceğim. Başka ne vardı korku filmlerinden? 90'larda çok korktuğumuz filmlerden. Anne Telli ayrı, o değil. Baba Kemeri vardı değil mi? Başka, babam beni tüple dövmüştü. Onu geçelim. Başka ne vardı? Başka. Yok, Şofben Hortumunu da geçelim. Onlar. Oğlum ben hakikaten çok dayak yemişim 90'larda ya, yemin ediyorum. Neden korkuyorduk biz 90'larda? Korktuğumuz şeylerden bahsedelim. Tamam, bekliyoruz efendim. 540-606-2000 WhatsApp hattından mesajlarınızı bana ulaştırın. Gülcan demiş ki Sırlar Dünyası müziği. 90'larda mıydı o Sırlar Dünyası? Valla ben hatırlamıyorum 90'larda Sırlar Dünyası diye bir şey. Valla şey vardı mesela, Alacakaranlık Kuşağı. Nasıl unuttuk lan? Alacakaranlık Kuşağı böyle dizi verirlerdi. Oyuncaklar canlanırdı. İnler, cinler, periler falan. Büyük sıkıntıydı. Korkardım. Onların müziklerini vereceğim birazdan. Vallahi billahi sıkacağım sizi. Bekleyin. 90'lara geri götüreceğim. Ellerin vardı bunca yollardan bana ulaşan, özlediğim ellerini şimdi gel. Emrah filminden korkmazdık ya. Niye korkalım? Ağlardık onun filminde. O zaman o geliyor. Emrah, hazır mısınız? Son 2, 3, ver bakalım.

aslında en korkunç cümle şöyle nitelendirilebilir. Mesela pazarda böyle yaramazlık falan yapıyor. Sokakta yaramazlık, yanında anne var. Anne sokakta dövmüyor. Şöyle diyor: eve gidince seninle konuşacağız. Akşam da baban gelince seninle konuşacak. Sen yap yap, huzurluğunu yap. Ama eve gidince, eve gidince anne yapma deme. İşte o zaman korku filmi başlıyor efendim. Hazır mı Freddy Krueger'ımız? Ver babacığım. Bak bak bak.

Eyvah. Oğlum travmam canlandı lan. Şimdi bir tane daha müziğimiz var. Bunu size soracağım. Tamam mı? 540-606-2000'den ben herkesin bilebileceğini düşünmüyorum. Sizi gaza getirebilmek gibi olmasın ama o zaman yine korku filmlerinden bir tanesi. Yani belki anımsarsınız ama bilebileceğinizi düşünmüyorum arkadaşlar. Ver babacığım.

hangi filmin müziğiydi dostlar? Bir anda değişti sesim. Gerim gerim geriyor şu anda. Gerim gerim. 546-106-2000 WhatsApp hattı üzerinden mesajlarınızı ulaştırın. 80'lerin 90'ların filmlerinden, korku filmlerinden. Hepimiz mutlaka ki bunu Parlament Sinema Kulübü'nde dinledik, izledik, özür dilerim. Ama bu neydi? Yazın. Okuyalım efendim. Değerli dostlar, mübarek akşam ezanımız. Ezan sonrasına buradayım. Bir yerlere ayrılmayın. Çok güzel şarkılarım var. Güzel de muhabbetimiz olacak. Az sonra devam edeceğiz.

Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de 7 gün 24 saat canlı yayın yapan, kapanmayan bir radyo var. 90.6 Radyo 2000. Türkiye'de bir radyo var.

0: Durmaz mı? Meşrene gitsin de o da yapsın. Burak yapsın yapmıyorsa mahalle sarar olur. Yani bizim mahalle gelmesin. Biz çocuklar olarak geleceğimizi garanti altına almak istiyoruz. Gitsin de o da yapsın.
1: Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Ya ne oldu bu WhatsApp'a? Bir anda eski mesajlar gelmeye başladı. Saat 15'in mesajları geliyor. Sizin mesajlarınız yok oldu arkadaşlar. Yeni mesaj gönderenler. Vallahi yok oldu. O müzik neyin müziğiydi? Ver babacığım bir kez daha. Birkaç kişi bilmiş vallahi, helal olsun. Bu müzik neyin müziği? Hangi filmin? 80'lerin, 90'ların korku filmlerinden bir tanesiydi. Baksana şuna nasıl geriyor. Bak. Bir şey geliyor belli. Hızlandı. Jaws, Jaws. Köpek balığı vardı ya bir tane, Jaws'ın müziği. Yalnız ben Jaws'tan hiç korkmadım ya. Yani Jaws müziği ya, bir de mesela bu şimdi yeni yeni yapıyorlar işte dev anakonda falan filan. Ulan var zaten anakonda, insanlar beraber yaşıyorlar Brezilya'da falan filan, değil mi? İşte timsah, işte dev timsah falan. Yok abi. Şeyler güzeldi. Elm Sokağı kabusu. Hayvan mezarlığı vardı mesela. Aa. Yeni versiyonunu çektiler Stephen King'in filminden yola çıkarak. Öyle bizim hani şeylere falan filan benzemiyor. Bizim üç harfli filmlerimize falan benzemiyor efendim. Bunu mutlaka izleyin. Korku filmi severler. Hayvan mezarlığını mutlaka izleyin abi. Sağlam filmdir. Yeni versiyonu yapıldı. Yeni versiyonu da çok güzel. Eski versiyonu çok sağlam ama yeni versiyonu da iyi yani. Öyle söyleyeyim. 540-606-2000 WhatsApp hattı üzerinden mesajlarınızı. Blade filmi galiba demiş. Kurban oldu. Lisedeydim ben. Lise miydi? Ha, lisedeydim. Blade filmi çıkmıştı. O Blade başka. Yani Blade filmi alakası yok yani. Ama yapılmış en sağlam Marvel karakterlerinden bir tanesi Blade filmi. Ama şu anda yeni versiyonları çekilmiyor. Niye bilmiyorum. Bir ambargo koydular Blade'de oynayan adama. Wesley Snipes, öyle bir ismi, öyle mi telaffuz ediliyor bilmiyorum ama. Mesela Shakir O'Neal var. Arnold Schwarzenegger var. Bir de Arnold Sivas'ta gezer. Onlar uzaktan yani. Benzerlik sadece, öyle söyleyeyim. Neyse devam edeceğiz. Bak Mine Koşan abi 90'larda yine çok ön planda. Yani hem arabesk hem fantezi müziğinin kraliçelerinden bir tanesi. 90'larda felaket sattı albümü. Biz mesela hani bahsediyorum ya ara ara, işte okulda şarkı söylettirirdi öğretmen bize böyle 23 Nisan zamanı falan. Bendeniz vardı. Mutlaka ki birisi bendeniz olurdu, böyle küt saçlı. Yonca Evcimik illaki olurdu. Bir de abi Mine Koşan'ımız vardı. Yemin ediyorum aynısıydı ya. Ben Sedat Sayan abi. Hatırım yok mu benim, hiç unutamam, travmamdır. Sen hiç mi özlemedin, sızlıyor kalbim, yoksa hiç mi sevmedin? Travmam. Yok, Sedat Sayan travmam değil, öğretmen bana çok kızmıştı birazcık daha yanık söyle diye. İbrahim Tatlıses'imiz bile vardı ya. Vallahi billahi yanık yanık söylerdi çocuk. Çocuğun adı da Köymen'di, hiç unutmam. Vallahi billahi Köymen diye bir kardeşimiz vardı. Abi yanık yanık ya ses, çocuk doğar doğmaz arabesk doğmuş yani. Hep dert, hep ızı. Emrah ne ki? Köymen ödevini niye yapmadın? Kalemim yok öğretmenim. Ne oldu kalemine? Kalemim düşmüş öğretmenim. Çok severdik onu. Felaket söylerdi yani. Bilmiyorum kim bilir şimdi neler yapıyor. Şarkımız da hazır. O halde son 2-3 ver bakalım.

0: hatırım yok. Neyse tamam. Devam ediyoruz efendim. Çok kısa anlatacağım.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Şimdi abiler ablalar, Eylül ayı sonunda, yani birkaç gün içerisinde bu kampanyanın bittiğini duyacaksınız. Ay sonunda bitiyor. 30 Eylül'de son. Su arıtma robotunuz yoksa bir ay gönderiyoruz. Bir ay deneme zamanınız var. Bu bir ay sonrasında ürünü ya geri alıyoruz ya size satıyoruz. Geri aldığımız zaman asla para vesaire hiçbir şekilde sizden istenmiyor. Kurulum zaten her şeyiyle bedava. Almak istiyorsan da bunu memnun kalıp, evet ben memnun kaldım hakikaten güzelmiş, bunu alalım diyorsan da 30-35 bin liralık bir fiyat ödemiyorsunuz. Radyo 2000 dinleyicisi olduğunuz için fiyat toplamında 12 bin lira, 2 bin lira peşinatı var. Geri kalan kısmını, 10 bin lira kalıyor zaten, aylık 1000 lira ödüyorsunuz. Şimdi bu para konusunu bir kenara bırakalım. Onu ikinci plana atıyoruz. Çünkü ürünü önce bir dene, bir bak bakalım neyin nesi. Ona göre kararını ver. 30 gün süren var. Bu 30 günlük süreçte makineyi kullanmışlığına, makinenin kurulumuna, makineyi efendime söyleyeyim işte bir ay sende kalmışlığına hiçbir şekilde para alınmıyor. Ben teşekkür ediyorum, almak istemiyorum dediğin an itibariyle zaten geliyoruz, cihazı söküp alıp gidiyoruz. Bu kadar basit. Söküp alıp giderken Allah sizi kahretmesin deyip böyle öyle bir şey de yok. Teşekkür ediyoruz. 2 dakikada, yani 1,5 dakikada kurulumu var. Yani 1 dakika 10 saniyede de sökülümü var kardeşim. Daha önceden yaptığım iş, o yüzden biliyorum. Yani pimi takıyorsun oluyor, pimi çıkartıyorsun mevzu bitiyor. Şimdi şunu da anlatayım. Herkes şöyle düşünebilir. Ya bedavaya verilen bir şey bu. Eyvallah. Ya mutlaka sonucunda bizi hani bir şey talep edilir be falan. Arkadaşım vallahi billahi bir şey talep etmiyoruz ya. Bak Kur'an nimet çarpsın, yemin ediyorum sana artık yani. Bütün samimiyetimle böyle karşılıklı oturuyormuşuz gibi. Senden bir şey istenmiyor. Bir ay kullanıyorsun işte. Bunda karın ne oluyor? Hemen ben sana kar kısmını anlatayım. 30 tane damacanaya eşdeğer kardeşim. Bu bir aylık kullanım sürecin. Niye? Hani 10 tane tüketiyorsun zaten aylık. Kaç para veriyorsun 10 taneye içmek için? 1500 lira para veriyorsun. Bak bu 1500 lira cebinde kalıyor. Bu bir. İkincisi, yemek, çay, çorba nereden alıyorsun kardeşim? Çeşme suyundan. Çeşme suyunda klor var mı? Var. Amonyak var mı? Var. İkisi birleşince ne oluyor? Kloramin oluyor. Zararlı mı? Of, hem de nasıl? Ya bundan da kurtuluyorsun, değil mi? Tertemiz suyla yemek yapmış oluyorsun. Tertemiz suyla sebzeni, meyveni yıkıyorsun. Tertemiz suyu içiyorsun. El değmemiş, plastik görmemiş. 6 filtre çelik antibakteriyel tank, 3 yıl garanti, 10 yıl parça bulundurma garantisi. Vallahi billahi 35 bin lira. Bak net söyleyeyim size. 35 bin lira. Bununla alakalı değişik bir örnek de vereceğim size. Biz diyoruz ki bedava bir ay. Ha, almak istersen 12 bin lira kardeşim. 2 bin peşinatı var, geri kalan kısmı 1000 lira ödüyorsun, 10 bin lirayı o şekilde tamamlıyorsun. Vade farkı, faiz yok. Şimdi para kısmını yine kenara bırakıyoruz. Bir ay İstanbul içerisine bedava. İstanbul dışına göndermiyoruz. İstanbul içinde bu cihazı ben bir ay kullanayım kardeşim diyen kimler varsa çağrı bıraksın. 0212-925-04-03 0212-925-04-03'e çağrı bırakın yeterli. 0212-925-04-03. 30'una kadar vaktiniz var. Yani bu ayın birkaç gününüz var zaten. Ondan sonrasında ne oluyor? Bedava gönderim yapmıyoruz. 30 günlük bedava süreci bitiyor. Bunun yanı sıra taksitlendirme vesaire yapmıyoruz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Farkındaysanız artık radyolarda su arıtma robotuyla alakalı herhangi bir şey duymuyorsunuz. Bizim gibi başlayan arkadaşlar vardı, eyvallah. Şimdi yapmıyorlar. Niye yapmıyorlar? Herkes ayakta duramıyor kardeşim. Yani büyük külfet, bir ay sana bedava cihaz gönderiyoruz. Bu bir aylık cihazı kullanıyorsun, sonra o cihaz ne oluyor biliyor musunuz? Kullanılmıyor bir daha. Çünkü sen kullandın. Biz bunu göz ardı etmiyoruz. Yani bu, biz bunu yine veriyoruz. Bu zamana kadar da verdik ama bu zamandan sonra maalesef ki veremeyeceğiz. Çünkü cihazlar 35 bin liraya fırlıyor arkadaşlar. Yani biz tutabildiğimiz kadar zam mı böyle tuttuk, belki savaştık, belki tartıştık firma sahipleriyle. Ama dediler 2000'in canı sağ olsun, ama 2000'in canı da 30 Eylül'e kadar sağ olacak. Başka bir şey yapamıyoruz. Bunu deneyin. Kimse almak zorunda değil. Deneyin. ücretsizdir. 30 gün kullanın. 30 gün sonrasında ya geri alalım ya da satın alın dostlar, uygun fiyatlı. 0212 925 1212'den çağrınızı bırakın. Hayırlı uğurlu olsun.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Şimdi size bir örnek vereyim. Ben daha öncesinde de hep söylemişimdir. Akvaryum işi yapıyorum. Yani benim mesela getirdiğim balıklar Endonezya, Tayland, Vietnam, buralardan ben balıklar getiriyorum. Balıklar bir tık pahalı balıklar. Özel hobicilere ben satış yaptığım bir alanım var. Ve bu balıkların sularının da reverse osmos'tan, yani size tanıttığım gibi bir sistemden geçmesi gerekiyor. Su arıtma robotu sisteminden. Yalnız bu su arıtma robotu sistemi aynı malzemelerden içeriyor. Amma ve lakin iki tane filtresi var. İki filtreli. Akvaryum için ama iki filtreli. Sistem her şeyi aynı. Ya zaten ondan yapıyorlar. Öyle söyleyeyim. Vallahi de billahi de tallahi de 20 bin liraya almayanı dövüyorlar. Bak. Mesela herkes 20 bin liraya alıyor. 19 bin lira olsun ki indirmiyorlar. 19 bin lira olsun kapış kapış gidiyor. Düşün, sadece balık için. Aynı sistem ama iki filtreli. Değerli dostlar. Niye iki filtreli? Suyun değerlerini düşürüyor o iki filtre. Aynı sistem. Ama sizde 5 filtre var. Suyun değerlerini yükseltiyor, pH filtreyi yükseltiyor, bilmem ne yapıyor. Buna ekstradan reçine filtre takılıyor. Suyun pH değerini sizde yükseltirken bunu da düşürmek mecburiyetinde. Sistem aynı, görsel vesaire. Amma ve lakin bir filtre diyor. Yani 3 filtre çıkartılıyor. Bir tane filtre reçine filtre olarak takılıyor. Yani 2 filtreli bir cihaz düşün. 20 bin liraya kapış kapış gidiyor. Anlatmaya çalıştığım şey bu. Artık su arıtma robotları 35 bin liradan başlıyor. Geçmiş olsun arkadaşlar. Yani 30'una kadar vaktiniz var. Vakit kaybetmeden alın derim. Hayırlı uğurlu olsun. En azından deneyin yani.

0: Devam ediyoruz kaldığımız yerden dostlar.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Çok kısa anlatayım. 99 binini getir, tapunu götür kampanyası bu pazar günü bitiyor. Yani bu kampanyayla alakalı son anonsumuzdur. Kaç kişi dinliyor bilmiyorum ama elini çabuk tutan veyahut da şu anda dinleyen şanslı zaten. Şimdi dostlar, burası çok mükemmel bir konumda. Baba Eski Sinanlı'da. Hemen karşınız mahalle zaten. Hemen arazinin dibinde ana yol var. Oradan işte toplu taşıma araçları geçiyor. Hemen karşınızda benzin istasyonu var. Öyle kuş uçmaz, kervan geçmez bir alan değil. Burası işlek bir alan ve mahallenin de tam karşısında. İddiamız da şu, buraya gelen eli boş dönmeyecek. Yani geldiğiniz zaman hakikaten konum itibariyle çok önemli bir muhitte olduğunu göreceksiniz. Ki hızlı tren projesi vesaire buradan geçiyor. Ayrıca burası güvenli bölge. Böyle deprem falan filan riski yok. Çünkü bu bölgede fay hattı yok dostlar. Böyle olduğu için de çok fazla yatırımın var olduğu çok mükemmel bir yerler, bir alandan bir tanesi, öyle söyleyeyim size. 99 bin lira getiriyorsunuz. Hemen tapunuzu veriyoruz size. 277 metrekarelik araziler. Ve bu 277 metrekarelik arazileri peşinat verdin abi. Geri kalan kısmı 13 ay vadelendiriliyor. Aylık sadece 15 bin lira ödüyorsunuz. Bu vadelendirmede vade farkı yok. Faiz yok, ara ödeme yok. Sabit fiyat garantisi veriyoruz. Ayrıca elden ödeme, banka vesaire de yok. Faydalanmak isteyen kimler varsa, vereceğim numara hemen işte araziyi aldığın numarası değil. Vereceğim numara serviste yerinizi ayırttıracağınız numaradır. Servisler ücretsiz, biz götürüyoruz. Yerleri gösteriyoruz. Aynı noktaya alsan da almasan da geri getirip bırakıyoruz. Ama şu konuda da eminiz. Burası çok güzel, çok değerli bir bölge ve gelen eli boş dönmeyecek kardeş. 0212 925 1212 çağrınızı bırakın. 212 alan koduyla 925 1212'den çağrınızı bırakarak bu imkanı değerlendirebilirsiniz. Bu fırsatı değerlendirebilirsiniz. Toprak sahibi olup geleceğe dair yatırımınızı yapabilirsiniz. Bakın, birçoğunuz zor durumda, biliyorum. Yani bugün bir de cuma günü, Allah herkese yardım etsin. Cuma günleri genelde ödeme günü olarak nitelendirilir. Yani elinizde avucunuzda olmadığınız zaman moraliniz bozuk, böyle kendi başınıza sıkıntı yaşıyorsunuzdur. Allah bu sıkıntılardan sizleri kurtarsın. Bakın, bir yatırımınız olsaydı bu zamana kadar bu sıkıntıları yaşamazdınız dostlar. Yani şu dakikadan sonraki döneme bir şekilde yön verebilmek amaçlı. Varsa evlatların, bugün senin yaşadığın sıkıntılar gibi sıkıntı yaşamasını istemiyorsan, o halde bu yatırımı onun için yapabilirsin. Yani çok büyük paralar değil. 99 bin peşinatı var. Tabii ki imkanı olan için. Hemen tapunu veriyoruz. Geri kalan kısmını 13 ay vadelendiriyoruz. Aylık 15 bin lira dostlar. Vade farkı, faiz yok dediğim gibi. 0212 925 1212'ye çağrı bırakın. Son kez tekrar ediyorum. 212 alan kodu 925 1212. Hayırlı uğurlu olsun.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Valla bu pazar kampanya bitiyor. Şimdi bu araziyi anlatırken, yani tamam 90'lar falan yaptık, çocukluğumuz geçti aklımızdan ama biz düşünmezdik değil mi o zaman? Elektrik, su faturası, doğalgaz faturası, işte eve kira ne kadar zamlanır vesaire. Bakın, babalarınızla annelerinizle rollerinizi değiştiniz hepimiz için. Onlar döneminde eyvallah ki zorluklar, tabii ki her dönem vardı ama şu zaman daha zor. Yani o dönemin zorluklarını bize hissettirmediler değil mi? Belki ayakkabı alıyorlardı, kızıyorlardı, top oynama, işte kırma, dökme, parçalama, bozma gibilerinden. Ki bize bunu söylerlerken bize de ne kadar fakir olduklarını da hissettirmiyorlardı. Doğru mu? Çünkü bugün bakıldığı zaman tencerede güzel şeyler kaynıyordu. Meyve yiyorduk ya. Ya vallahi billahi, mesela papaz erik çıkardı abi, papaz eriğimizi yerdik. Şimdi bir tane ağaç var benim bahçede, papaz erik veriyor. Yıllar sonrasında eriğe doydum abi. Bak yemin ediyorum sana. Yemin ediyorum sana, ayıptır söylemesi, 4 parti erik aldım ondan. Değil mi? Mesela karpuz abi, ya dilimli karpuzun satıldığı bir dönemden geçtik abi. Yani şimdi o dönem yiyorduk, haksız mıyım? Yani zerzevatçılar geçiyordu at arabasıyla falan filan, böyle bir sürü meyve sebze. En kralını yiyorduk böyle, domatesi kestiğiniz zaman mutfak domates kokuyordu. Şimdi nerede o domates? Ya tavuk, yani bu zamanki tavuk gibi mi? Bir düşünün, yumurta bu zamanki yumurta gibi mi? Biz o nesil olarak her şeyin en böyle kıvamlısını, en organiğini yemiş nesiliz. O yüzden kolay kolay hastalanmıyoruz değil mi? Mevzu böyle. Ama şu zaman biraz zor arkadaşlar. Öyle bir dönem olsun ki çocukluk döneminiz gibi ay sonu kirayı siz düşünmeyin yani. Değil mi? İnşallah öyle bir döneminiz olur. Kafanızı yastığınıza koyduğunuz zaman yarın öbür gün ne ödeyeceğim, nasıl ödeyeceğim, ulan bunu ben nasıl toparlayacağım tarzında düşünmeyeceğiniz zamanlarınız olsun. Allah böyle günler nasip ederse size de, siz de insanlara yardımcı olun. Allah daha çok verir. Hayırlı cumalarınız olsun tekrardan. Kendinize iyi bakın dostlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bye bye.

olsaydım olsaydım, bu dünyada yerim yokmuş yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım olsaydım, keşke bir

Ve bir gül çizdim kanlı yaşıyla. Yaktın beni küle döndüm, dumana döndüm. Nasıl edem nere gidem dertli başıyla. Bilemedim teli kırık kemana döndüm. Canım aldın can evimden vurdun ya sen de. Küstüm sana faydası yok geri dönsen de. Sen de vefasız çıktın sen de hayırsız.

devran döne, sen de çekesin. Yitiresin umudunu, heder olasın. Aşka düşe kahrolasın, candan bıkasın. Ömrün boyu bir kez olsun gülmeyesin. Sen ki beni rezil ettin yedi cihanda. Yalan oldum, talan oldum senin sayende. Sen de vefasız çıktın, sen de hayırsız çıktın. Sen de vicdansız çıktın, batın batsın. Beni özleyince bir nehir yatağını bulsun. Kor düşsün dağlarına, ceylanlar suya insin. Sesime bakıp da ağlıyorum sanma. Seni özleyince böyle olsun biraz da. Canım aldın can evimden, vurdun ya sen de. Küstüm sana, faydası yok geri dönsen de. Sen de vefasız çıktın, sen de hayırsız çıktın. Sen de vicdansız çıktın, adın batsın. Ayrılıversin yaprak dalından, insan sevdiğinden ayrılıversin. Kan damarından, can pazarından, adam baharından.

0: yalvarsam karşıma çıkar mısın? Siler misin gözyaşlarımı? Tekrardan bana döner misin? Döner misin be gamsız?
1: Türkiye'nin en damarı
2: Radyo 2000.

Sormasan da ben söyleyeyim. Beni terk ettin, yerden aradım. Son kuruşumu jetona verdim. Sırtımı soğuk betona verdim. Bütün gururumu yerlere serdim. Sonun başladığı yerden aradım. Hayata son defa çatıldı kaşım. Biliyorum ki bu son yıkılışım.

yerden aradım. Birazdan öyle bir ses duyacaksın. Bir daha sesimi duymayacaksın. Sen de öldüğümü anlayacaksın. Senden vazgeçtiğim yerden aradım. Hayata son defa çatıldı kaşım. Biliyorum ki bu son yıkılışım.

şerefini satıp mala mal katıp, namusunu verip parayla yatıp, bir yanda ter döküp her gün aç yatıp, yazıklar olsun kendini satanlara, yazıklar olsun sevdamı çiğneyip kenara atanlara, yazıklar olsun.

Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odalarında. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?

0: Radyo 2000 dinliyor.
1: Sen sıkıntıdaysan ben zordayım. Sen ateşteysen ben kordayım. Bir gün bu dünyadan göçüp gidersin.

Bugün köyde düğün oluyor babam. Davullar çalıyor, zurnalar çalıyor. Hani derdin ya, sana bir düğün yaparsam 40 davul, 40 da zurna çaldıracağım.

Beş yıl geçti. Sen yine yoksun. Ve ben yine unutamadım. Kum saatindeki kum tanelerinin peşine takılmış günler sanki beynime doğru akıyor ince ince. Zaman öyle acımasız ve öyle umarsız geçiyor ki geçen her gün içimden bir nefes, bir nefes daha alıyor. Karnı dağlarda büyüdü hasretlik bir çığ misali. Ha geldi, ha gelecek diyen o ayak seslerini bekledi kulaklarım. Ama sen gelmedin. Mahşer kalabalığı sarsa da dört bir yanımı, ecel gibi bir şey peşinde. Adı yalnızlık. Yapmacık eller uzansa da ellerime, ruhumu okşasa da yalancı sözler, yıpratılmış bedenimin sorumlusu yalnızlık. Ama en acısı, umutlardan ve hayallerden arta kalan ne varsa hepsini silip süpüren ve beni kahreden alışamadığım o sensizlik.

tanesi gibi beni damla damla eriten, veyahut bir kurşun gibi bağrımı delip geçen, beni benden alan o kahpe sensizlik. 1 Eylül akşamıydı. Kara haber elsisiydi üstümde gezinen şu alacakaranlık. Caddeler düğümlenmiş bir yağlı urgan gibi bir bir boynuma geçiyordu. Başıboş gezen bu ayaklarsa bilmem kaç yüz kere attı şu kaldırımda voltayı. Rüzgar sanki öfkesini benden çıkarırcasına bütün vücudumu tokatlıyordu. Gözyaşlarım gözüme, gözlerimse geleceğin yöne mıhlanmış, seni son bir defa görmek istiyor derken... Sen göründün uzakta. Öyle güzel, o kadar muhteşemdin ki utanan melekleri görür gibi olmuştum yüzümde. Usul usul yürürken beni gördün. Bir defa kaldırdın başını, bir defa baktın. Utandın mı, çekindin mi?

Oysa, oysa sen doyamazdın gözlerime bakmaya. Söyle, söyle şimdi doydun mu? Sonra ufka uçan bir beyaz martı gibi yavaş yavaş gözden kayboldum. Bense, bense başım öne eğik, ağzımda sigaramdan çektiğim son nefes, bilmediğim yöne doğru yollara yoldaş oldum. Yargısız infaz eden kelimelerden hüküm giydi sevdamız. Duyguları bir yıldız kaymasına bağlamaktı belki de yaptığımız en büyük hata. Belki de, belki de ahrazlıktı dostlarımızın söylediğine göre. Şimdi ise seni arıyorum, gururuma küfredercesine, son

hatırlıyor musun? Bana söz ver demiştin. Unutmaya çalış, üzülme demiştin. Saklıyordun bana bunları söylerken gözyaşlarını. Direndim, ayakta kalmaya çalıştım. Denedim ama yapamadım. Sana söz vermiştim güzelim, sözümü de tutamadım. İşte bu bedenim o günden kalan bir enkaz. Ama yüreğim, ama aşkım, ama...

başladı yine. Bugün değişen hiçbir şey yok. Bir anlam veremediğim güneş doğdu yine. Alacasından çıkıp karanlığın. Zaten karanlıktım ben de. Ufkum gibi, umudum gibi. Bir dilim sevdadan uzak yaşadım hep. Zenginliğim gibi, bencilliğim gibi. Bir gün, bir ay, bir yıl geçse ne çıkar ömrümden? Sensizliği çıkaramadığım sürece gönlümden ne çıkar? Beni bırakıp kal dediğin yerden giderken yanına hıçkırıklarımın telif haklarını da aldın. Tek celsede mutluluk boşayan hakimler gibi yorgun aşkımın kalemini de kırdın. Ve kaderimizi silerek gittin. Gitme, daha yağmur yağacaktı çatımıza. Gitme ne olur, melekler konacaktı balkonumuza. Gittin, hiçbir mecburiyet asaletin kadar sefil etmedi beni. Gittin ama senden geriye kalan sadece baş ağrısı ve bu boş şişeler. Bir de ruhu hasta, şairi hasta, ihtiyar bir şiir bıraktın geride. Şimdi bittim işte. Hiçbir karanlık gidişinin gölgesi kadar zifiri ölümlerin arafesine savurmadı beni. Öyle yakınım ki ölüme. Sen yoksun ya, ben de yokum artık. Bu böyle bilinen. Bu böyle bilinen. Bu böyle bilinen.